0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigenlik Haberler programımızına anlaşımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 30. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 14. günü.
2: Avval bu kıtımkı programımızın azası mezmullarını tanıştırmız.
1: Avtonom rayon Şinjan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüş namıdaki tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış hem de umumlaştırış hizmetini başlap çıkıdığan çaydın bevasıtı yollaş, ela süpetlik mesulatlarını yukarı bahada setiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüşünü yadro kılıp yeza tez yetküzüş kesbi bilen elektronluk sodunun çonkuru yukarı tarakiyatına sıcıl türütükü boldu.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 20. Türkümde amma paşkılgan 47 erziyet yelosini Abdonom rayonunun becerişigi tapşırdı.
1: Abdonom rayonundaki cayla kuruluş kılışının altın mezgelinçen tutup, noktuluk suçuluk türler kuruluşunu tez algı sürdü.
2: Tianşan'ın şimalıdaki köp kısım cayla yazlık yaylak köçüş mezgeligi kirdi. Alaktar tarmakla köp kıl tedbirini ten kullanıp, yaylak köçüş kapalı hizmetini yakşı işledi.
1: Cayla dikkatini, otomobil, aile elektrik üskünülleri, yemek işime katarlık noktalık istimal sahalarını merkezleştirip, demeliş güldürdeki şekli köp kıl istimalını ilgir sürüş ve medeniyet, sayahatçilik faaliyetlerini kanat yaydırdı.
2: Ürümçi şehri Hacet Khanı'nı kırış üçün mahsus işletildiğin tohtalgı oranını tesis kılıp, 15 minutkıca aksız otomobil tohtı siyasetini yolu koydu. Emdi haberle anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaydı. Tapşırık ne esti için saklap, 15. 5 yılda cesaret bilen olgı ilgirleyli sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Gao Minhui haber kılıdı. Baş Şuji Xi Jinping, yezi elektronluk

Odyssey ve tiz yetkiziş kesbini pahaltarak yıkıldırıp yezgilik masalatlarını setiş yolunu kenaytip, dehkallarının kırımını aşırış kerek de takitledi. Abdonum rayonluk poşta başkuruş idaresi, Abdonum rayonluk yezgiliki yezi nazartı katarlık yette tarmak yakında. Birlikte Şincan'ın masalatlarını yeni peti tiz yetkiziş namıdaki, tiz yetkiziş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış, hem de umumlaştırış hizmetini yolga koyuş layihasını tarkıtıp, Çıkıdığan caydın bir bastı yollaş, ela süpetlik mesulatlarını yukur bahadis etiş, bütün memleketke yeni piti yetküzüşünü yadro kılıp, yeza tez yetküzüş kesme bilen elektronluk sodunun çonkur yuğruluşu sıcıl türtükü bulup, 15. 5 yıl mezgeli de Şincan'ın ela süpetlik yezgilik mesulatlarının yezi kentlerden bütün memleket bazarlarına teyhim yakşi yüzlenişine yeni kuvvet koştu. Növbette Şincan'ın türlük özgeçi meyveleri arka arkadan osul eliş peslini kütüb aldı. Mükemmel eşya obru toruğu tayinip, yezgilik mesulatları bağlardaki şahlardan üzüvi ilinip, tiz bulganda 24 saatlila istimalçılarına yetküzülmekte. Yaken ayasının Mişa bazardaki gilaslıkta tiz yollanma yetküzgüçle nah meydanda yeni meyvelerini yığıp zakaslarını memleketinin erkaiz şehirlerine yetküzdü. Yaken ayasının Mişa bazardaki gilas östürgüçü Gülsenem Osman'ın bu cihetteki tesiratı çoğunkur bulup o mündak dedi. Hazır meyvelerini götürüp bazara açımız, tiz yollanma yetküzüş noktası barımız deyip katırışımızdan haceti yok. Gılasını etiyende üzüp kaçılıp koysak, tiz yollanma yetküzüşle bağdılı elip getirdi. Şu günle yolu selin kaçka gılasını tekim yakşı bahadı seti batımız. Cungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Yaken Şöbüsü'nün tez yollanma yetküzgüçsü, Sağut Emer, Mivilanın yeni buluş dereçisiye hakiki kapaletle kılış için şirketinin məksus yeni pit saklaş lahiyası ve yukarı ünümlük toşuş liniyasını yürüşleştirir geldikini tanıştırıp mıdak dedi. Yeni peti saklaydıgan oral mukapni məksus zakaz kılıp, yollanma yığış məksus bəni kurup, yollanmını bağıdılı yığıp, bir basta əvəti batımız. Bu ayda Glas'ka 300'dün köpürek zakaz tapşırıp aldık. Şu günü üzülünğen meyveni ertesi yetküzüp veriştek, yukarı ünümlük taksimlep yetküzüş. Şincan'ın yezi eşya obrot sistemisinin gün sayın takamılı şıvatkallıkının türtküsüdün bolğan. Bugünkü günde Şincan boyunca nahiyada eşya obrot merkezi, yezde mulazime tor noktası, Kentte, ahırkı uş mulazımtı buluştak, eşya obrotu tori asası cahettin şekillendi. Abdonum rayon yakında Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tiz yetküzüş namıdı ki, tiz yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış, hem de umumlaştırış hizmetini yolu koyup, her kaysi taraflarının baylıkını biriktirip ve onundan paydalanıp, poşta tiz yetküzüş karhanalarının elektronluk soğudu kollektifi tayinip, merkezlik bivaslı körüstüşünü kenetiş faaliyetini kanat yaydırıp, işlep çıkırış, təminləş, setiş, yetküzüş bir gəldiləşkən mülazimət zəncirini bərpa qıldı. Bu məzgildə Turpan şəhri İdiqut rayonunun Aslani yezdiki Qoğun Sodu mərkizdə hər qaysi çoğun əşya obrot karxanalarının bivaslı körüstüş kollektifləri bütün məmləkətinin hər qaysi cəhlərdiki tordaşlarqa əmdil üzülgən Turpan Qoğununu tonuşdurub atatdı. Bu yerde setilgan her bir qoğunun birliki kelgen layaqatlik ölçüm bolup, fakat ölçümge yetken qoğunlağıla məxsus belgi çapılınıp, soğuk zancirlik eşya obrot arkalık bütün memleketteki istimalçılarının tamak üsteliği yetküzülür. Astani yestiki qoğunçi Sun Hongling bu yıl 700 moyargi qoğun ve tavız teyredi. Çıkıdığan caydın bir bastı yollaş, el asupetlik mesulatlarını yukur bağıdı setiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüş endisi arkalık, o başlamçılık bilen Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüşünün paydasını gördü. O mındak dedi. Dehkallarga emeli nep elip geldi. Ünüm mü östü, setiş, evetiş, yine bir bastı istimalçılarının kolu yetküzüşkişe sürat eslidikidin tiz boldi. Abdonum rayonunun her kaysi cahilirdeki poşta başkuruş tarmakları, Abdonum rayonunun 15. 5 yıllık yerik plan programmasıdaki alakadar orullaştırmalarına asasen, Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tiz yetküzüşünü umumlaştırış planını arka arkadan oturuğa çıkarıp, tiz yetküzüş bilen elektronluk soğudunun mas terakiyatını sicil çoğunkurlaştırdı.
Үрімчәрі Байонғылың Моңғыл Автоном Областы, Ақсу Бұлай,

0: Qoltuq kəndidəki Çünçü çarvıçılıq meydanıda çoğun tüptiki 13 yötkep toşuş yük avtomobili rətlik toxtatılgan bulup, köpçelik çarvıllarını yük avtomobiliği besip yazlıq yaylaq göçüş bilen aldıraş boldı. Yaylaq göçüş hem yaylağını aram aldırdıgan hem koy kallan yeterlik ozuq tepiş imkaniyeti iyi kıldıgan ünümlük tedbir. Jiminey nayasının tostiyse Ak Koltuk kent partiya yaçıksının şujesi Samkat Nurbaqıt mındak dedi. Bu qetim 31 aylık çarvıçı 170 km mesafeni besip koy kalalarını yaylaqtan köçerdi. Maşini bilen merkezlik yötkeş yolu koyuldu. Bu yıl kentimiz amıgınap yetküzü siyasetini emeliyleştirip, çarvıçlarga kira hakkının 50% boyunca yardım pul verdi. Maşini bilen merkezlik yaylaq köçüş, enenevi yaylaq köçüş usulunu üzül kesil özgertip, hem yaylaq köçüş vaxtını önümlü kıskartıp, çarvıla oruqlap ketiş, yokap ketiş qatarlıq əhvallarını azaytdı. Hem çarvıçlarının uzun yolunu piyadı besip yaylaq köçüşedeki türlük beyxatarlık yoşurun xavipin tügütüp, çarvıçlarını yaylaq köçüşte hakik türde ğem endişinin xalas kılıp, küşne, teyxmü muhimi pulunu ticash imkaniyeti yıkıldı. Jiminey aya Tosteza Akkoltuk kentinin ağlısı Ansar Aybin bu doğrusta çoğunkır təsir atkı yegiydi. O mındak dedi. Yelgiri yaylaq köçken de 7 gündün 10 günü geçket etdi. Bu yıl maşını bilen yaylaq köç usulü yolu koyuluk açıqa eti yendi yolu çıkıp üçten kirli köçüp olduk. Qorğas şehri Şinçin Koçu Başkarması yazlık yaylaq köçüş hizmetinin oğuşluk işlenişine kapaletli kılış için çarvı yokun müdafiyesini müddettin burun tamamlap, çarvılarının sağlam yaylaq köçüşüge kapaletli kıldı. Cimisar Nayas yana çarvı qoğdaş ətirti təşkilledi. Yezi bazar kadrları, çarvıçlıq teknikleri, katnaşkı kapaletli kılış hizmetini bütün küş bilen yaxşı işləp, yaylaq köçüş yeşil yolunu ravallaştırdı. Cimisar Nayalik Ormançılık ve Otlak İdarisi'nin partiya grupsinin azası Sağınbek Cengiz Khan mındak dedi. Yaylaq köçüş çarvı qoğdaş ətirti təşkilləb, bütün ceryallıq qoğdab bu yıl yazda yaylaq köçüşünün oğuşluq tamamlanışıqa həqiqi kapaletli kıldıq. Qanunçılıq ve yaylaq bilen çarvını tənkponlaştırış doğrusta təşviq qılıp düşendiriş, yaylaq başqurğuçıla kündürlük çarlap qoğdaş ve başqurğuç tizgirlə salmıqını zor aytış usulü arqılıq, çarvılarının sanını tizgirləb, yazlıq yaylaqtın muvafiq faydalanış bilen birge toluq qoğdaşqa həqiqi kapaletli qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Çöl bayabın yeşillikı pürkünüb, qumluqtın mol husul ilindi. Xotan ayestikler yakında 10 mumu kumluk östürülgen bedini tuncuk etim orvaldı.
0: Xotan ayası yan avat yesinden 7 mumu kumluktaki bedi östürüş basısta. Tekşi boluk özken bedile hudi yeşil payandazdaki yeyilgan bolup, çoğun tüptiki kombayırla uyaktın buyakı ötüşüp, bedi oruş, miciş, aptapkı seliş qatarlıq iş tertiplerini bir gevdileşken şekilde tamamladı. Yezgilik maşınları meşgulatçısı Mafuji, növbette bazda işki maşininin ışıkı kiriştirilip, oruç meşgulatının mas kademde kanat yaydırılığalıqını donuşturup madak dedi. Bir günde 1200 milyardaki bedini oru atımız. Şunun da 7000 milyardaki bedini bir hepteki kalmayı orup bulumuz. Orup bulup işki 3 gün aptap kısalımız. Andın başka cayığı yötkeyimiz. Kumluqtı uçup östürüşte, kum boranının ucumu uçuraş, tuprak ünümsüz buluş, şorluşuş derecesi bir kadar yukarı buluş, katarlıq köpkül, kıyın mesele mevcut. Mayısının tutuşuğu kapaletli kılıp, kumlu turaklaştırışta, kumluq muhitini muvafiq maslaştırış açkuç. 2025 yılı Xotan Nayası Mauyan Zamanevi Yezgilik Terakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi Şucay'nın Çöllük Tevallik rayonunda 7000 yerge binepşi güllük bedini sınak tariqisi östürdü. Hem de suluğunu kiriştirip östürüş, müdafiye doğru bilen korşap tosuş katarlık tedbirlerini kullanıp kumboranın ziyniğe önümlük takabül durdu. Bazının terikçilik işleri başkurgıçısı Li Jianxin binepşi güllük bedini her yılı 4-5 kıtım oruğulu boludu kalıqı. Tuncu orulgan bedini aptap kuselip, bağlap, enchiki pişiklığan denkin, mobişi kuruk otçöp usulunun 350 kilogramı yetidi kalıqı. Her tonnusunun bazardık setiliş bağısını 2000 yuan boyunca hesaplıqanda tuncu kıtımlık umumi mesulat kımıtının 4 milyon 900 milyon yuan yetişi mölçerlen gerlikken tonuşturup mındak dedi. Bunu Oruganda oruç ölçümünü kattık ilgilep, ozukluk terkibi ve yem kaşak süpütünü zor derecede saklap kaldı. Növete bu baza Mıngniu, Yili, Şinşivan Katarlık, devlet içindeki danlık sütçülük karhanalar bilen uzak müddetlik hemkarlık ornatıp, nişallık mal bilen temirleş zakisi imzalap, Beijing, Ningxia, Gansu Katarlık caylardaki çoğun tüptiki, kölenleşken seyğin kalı bakımçılık meydallarını yığıp pişiklangandın kiyinki, ela süpetlik yem kaşak bilen bir vasıta temirledi. İgilinizce Binepşi Güllük Bidi'nin yıldız sistemimiz terakki kılgaçka, tuprakını turaklaştırış, kumunu tizgirleş, su tuprakını saklaş iktidarı intayını küştük iken, kölemleşken tutaş terikçilik arkalık, kumlaşkan yerlerini sıcılı yakşılap, çöllük ekologiyasını esliğe keltürüp, rayon ekologiya muhitini ünümlük yakşılıklı bulu diken, bugünkü günde Xoten Nayas'ta bedi terliği umumi kölümü 78.200 moğa, bunun içi de kumluktaki bedi terliği kölümü 45.800 moğa yetken.
1: Stansımız muhbiri Leyan haber kılıdı. Sanjukuysu Abdunum Oblast'ı kurban yetlik dem iliş mezgili de köpkül şekildeki istimalini ilgir sürüş pahalı yetini pahalı kanat yaydırıp, hakiki nep yetküzdüğün yardan pul tarqıtıp, istimalçılarını menfaatlendirdi. Yakında Sanji şehirdeki Optimobil 4S dükkanlarında Optimobil körgeli, Optimobil seti balgıl kelgen istimalçılarının ayıq üzülmedi. Optimobil seti şkarkalları bəs-bəste köpkül etibar beri soğukatlıqlarını otturgu çıxırıp, Optimobil istimalı dolqonunu kuzgıdı. Sanji şehri alısı Shi Xiaopeng mındaq dedi. 3000 yuandan 15000 yuangacha MyCard yordam puli bilan 10000 yillik kono avtomobilni yangi avtomobilga almashtirish yordam pulini qo'shganda ko'p pul tejab qolgan bo'lar ekan. Ba'zi bek muvofiq ekan. Sanjo oblasti avtomobil, oila elektr uskunlari, savdo saroy, talla bozori, yemak ichmak qatorliq nuqtalik iste'mol sohalarini cho'rdab, savdogarlar bilan birlashib harakatlanib, sotishni ilgir surish faoliyatini qanot yoydirdi. Zhong Lian, elektr uskunlari cheklik shirkati Sanji, Dongfang meydani do'konining mas'uli Gu Jiajia, do'konning davlat yordam puli asosida oila elektr uskunlariga qarta yana maxsus yordam pul berish faoliyatini yo'lga qo'yib, texmo ko'p amaliy nafni iste'molchilarga o'tinib berganligini tonishtirib mundaq dedi. İstimalçılar devletinin konusunu yenisi almıştırış yardan puludun, yani zavut paydını ötünüp beriş, karxana itibar beriş, bankı birleşmesi yardan pulu qatarlıq tört kıl parabalıqdın bəhirmen bulalaydı. Koş bir hesaplığında en yukarı itibar 50% getirdi. Sanjo oblastidagi har qaysi cho'ng yadroliq sodi chambaraklarmi cho'kmi shakldagi iste'mol mohiyatini ko'ngil qo'yib barpo qilib, xos tovarlarni jazig'i chiqirib, so'mi belgilangan normaga yetsa, bahoni tushirib e'tibor berish, bahoni tushirib foydani o'tinib berish, ham turtkili kes qilish faoliyati qatorliq setishni ilgir surish faoliyatlarini yo'lga qo'ydi. Sanjo oblastlik sodi ishlari idorasi bozor obroti va iste'molni ilgir surish bo'limining boshlig'i Jing Zhongnan mundaq dedi. 30 netçi meydan qitim türlük istimal başlayımı pahaliyeti ötküzdük. Pahaliyette maliye məbliği, pul muamlı aparatları, karxallar paydı ötünüp beriş qatarlıq, köp tarafının küçünü biriktirip, 10 milyon yuandan köprak etibar məbliğini toplap, istimal yoşurun küçünü bütün küçümüz bilen qozgıtıp, istimal bazırını güllendirdik.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. Kurban yetilik demiliş mezgeli de, Ürümçi Şehri Saybağ rayonu Xoten İşkinçi Koçisi'deki mezlik tamla Koça rayonu avatlaşıp xeridarla üzülmedi. Xas yemek içmek dükkanları adem bilen lıq dolup, istimal kızgırlık ısıcılı açtı. Ürümçideki vekillik karakteri ege, xas mezlik tamla Koça rayonu bolgan 600 netçi metre uzunluktaki Xoten İşkinçi Koçisi'ye 100'dün artık mezlik tamla dükkanı. Hem de polo, kavap, samsa, çaynak şorbisi, koldu yasalgan marujni qatarlıq, Şincan'ın esil mezelik taamları toplangan bulup, sayahatçıla daka kılıdgan, alkışlangan menzilige aylandı. Hangzhouluk sayahatçı Wang Jun mındak dedi. Samsini burun Hangzhoudumu yep bakkan idim, sel turup ayılınıp kuruşkanmazsa yana polo yeymen. Demeliş mezgilde Koça rayonundaki her kaysi yemek içmek dükkanları baldırlı ticaret başlayıp xeridarlarını kütüb aldı. Xeridarla yakımının sıcıl eşçiğe ergişip Koça boyudaki dükkanlardan mezlik yed tarılıp, Xas Navayxana ətkən çaydı günü Vanxun məzlik tağımla yaymaları aldı da kişilə uzun öçürət bulub getdi. Aldı süpüda tamak bürütüş, qorumu çıxırış, orab kaçılaş işleri tertiplik elib verildi. Koçula avatlaşıp aldıraş mənzeri bardakı geldi. Ürümçiyarı Xotan işkinci koçusudaki yemek işmek dükkanının lobini Zeynep Göl mündaq dedi. Sodumuz intayını yakşı. Bugün demiriş günü bolğaçka xeridarlar köpüyüp yetişelmeye kaldık. Hazır ticaret somumuz küş bulmayı turupla 20 min yuandan açtı. Hakiki mezelik tamamla. Özgeçe koçu mənzarısı mı sırtın kelgen nurgun sayacını kadimini toxtutup yes kılışkı çonkur gelip kaldı. Sıçvalik sayacı Yol Sıcağı'nın Xotan işkinci koçusuna tüncü gelişi bulup Şincan'ın xas yemek işmek medeniyetini çökmesin dedi. O, bu kıtımkı səbirinin əhmiyyətlik bolğallıqını etmadaq dedi. Ürümçüdə kaynaq turmuş keyfiyyatı dolğan məzlik tamla koçusu barlıqını vurulla anlıqan edik. Bugün kilip məzlik tamlanı tetip intayını eyran kaldıq. İqtidar, baha, nisbitimi naiti yuqır ikən. Bu yerde Şincan'ın nurgun danlık mezlik taamları temlerine tetiplik almay, Şincan'ın kızgınlığı ve kaynak turmuş keyfiyatını his kıldık. Bu yer bir girişke tolumu erziydiken.
1: Stansımız haberi. Bu dem iliş mezgilide nurgun sayahatçı kızıl terbiye bazısı berip ekskursiye kılıp, ecdatlarının izini izdep, şallık tarihini kayıtı eslep, devlet muhabbetini çoğunkur yıldız tartkızdı. Xoşnayasının malen, xonşen, erbişler, muzi, bağıtısı, kızıl tatqiqat öğünüş kızgın dolqonunu kütü aldı. Mənzi rayonu, işki bomba, bir sünni emrahının tarixi asasıgı tayınıp, körünüşlü kısqı tiyatr, kızıl filmlerini koyuş qatarlıq özgücü pahaliyyatlarını yolu koyup, kızıl mədəniyet baylıqını çökmü sınaş bilen çoğunkur yoğurup, kızıl sayahatını texmo təsirlendiriş küçüge ege kaldı. Qashqar viloyatidan kelgan o'tir maktab o'qituvchisi Munira Muxtar o'quvchilarni boshlab ishki bomba bir sunniy amroning shalliq tarixini birlikda o'rgandi. U muxbir g'imindoq dedi. O'quvchilar ajdodlarining cho'llikda yildiz tortib davlatga o'zini beg'ishlashdek ma'lan ruhini his qildi. Bu ideyaviy siyosiy darsda vatanni suyish hissiyoti cho'nqur yildiz tortqizildi. Ko'pchilikning tarixni asching saqlab, tirishib o'rganib olg'i ilgirlab, qizil tomir va oliy janob ruhqa varislik qilishni umid qilaman. Dam ilish mazgilida Chog'on to'qayna yasidki kichik Oqtiyra Qorabulxonisini ekskursiya qiladigan sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik Qorabulxoni ko'rgazma sariyiga kirib, qimmatli koni suratlar, chegarani muhofaza qilishga doir koni buyumlarni astoyil ko'rdi. Qorabulxoni'nin taraqqiyat musobisi ve chegara mudofaa ofitser askarlarining chegara rayonida yildiz tortib, un-tunsiz chin turg'onligidek ta'sirli hikoyalarni tafsili egiladi. Ürümçilik sayahatçı Huangfu Qingfeng mundaq dedi. Körgenden kin intayın ayacallandım. Bu kahraman cançıla keç gündüz vətnimizin çigrasını saklap gelip itibdu. Ularga hürmet bildirmen, ulardan öğünümen.
0: Emdi, bəxtinin igirleri sahipimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Şincan Jiuding yezigilik məsulatlarını topsu etişi bazarda ticaretçi Wang Ziyuan işini yaymı içip köktat setişten başladı. O, cepağı çıdaydıgan, səmimi mulazımdaki tayinim köktat soğudusunu barğansır zoraydı. Onun köktat süpüdü, ötkeldin ötkeçke, bütün Şincan'ı setilipli kalmay, hatta Otur Asiya bazarlarım setildi. Səhər saat 4'te, Şincan Jiuding yezigilik məsulatları top setiş bazarı, köktat soğudu mərkizinin işkinci numarlıq lapsıda çırakla çaknıp duratdı. Wang Ziyuan köktat toşuyduğun yük avtomobilinin yük çürüşüge kumandalı kılıp atattı. O mındak dedi. Her günü 100 netçi tonla mal setip çıkırı ben. Seher saat 3'ten 30 minit ötken de ornumdan turup, hizmet ağlıtı yekirip, 3 saat 3 kişe, 12 saat ki yakın zıçıl şu yerde işleyim ben. Wang Ziyuan 2003 yılı Hınan'dan Şincan'ı gelgen. Wang Ziyuan alğan qarzını dəsmayı qılıp, işini yaymı içip köktat setişten başladı. Səhər turup keş yattı. Her günü səhər saat 3'te top setiş bazırığı berip mal kirgüzdi. Cəpağı çıdaydıgan səmimi mulazımıtıgı tayınıp, asta-asta ulunu çıngdap, kiyinki tərəqiyat üçün tüncü pul topladı. 2013 yılı Şincang Jiuding yez egilik mesulatlarını top setiş pazarı pütüp ticaret başladı. Wang Ziyan yeni fırsatını görüp, tuncu türkümde bu yerge makallaşkan köktat soğudu geri bolup kaldı.

0: mundaq dedi. Dadlılık bilen bir baldak sekirip, birinci derecelik top setişini talladım. Jiudin yeni kurulgan mezgilde bir günde aran bir işki avtomobil mal salattım. Şunda kılıp kiyinki yeli kespim terakki kılıp 5 toktalgı oranı yetişmeye kaldı. Hazır 10 setiş oranım var. Wang Ziyuan bazarının yakınki yıllardan bu yankı terakkiyatı guva boldu. Şundakla bazar bilen birlikte olgu ilgirledi. Bugünkü günde o Şincan'ın yerlik türlü köktat ticareti bilen şugullanıp kalmay, yana Shandong, Sichuan ve Fujian'dan keltirilen ala süpetli köktat ticaretini mu kılmakta. Wang Ziyuan, Jiuding bazarının ibaret bu süpüge tayinip köktatçılık dairesini üzliksiz kengeytti. Yakınki yıllardan bu yan o yana devlet içindeki ala süpetli köktatlarını Otur Asiyadaki arkayış devletlerine sattı. O mundaq dedi. Jiuding bazarda yılga 20 000 tonna mal setip çıkarıp atımız. Alakadar kesiplerimiz hazır Otur Asiyadaki 5 devletki kengeydi. Eksport miktarımız mı bargan sıra zor yuvatıdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Ürümçi şehri yakında şehirdeki barlık noktalık rayonlarda Tuncu Türküm'de acethanlığı kırış için mahsus işletildiğin 28 toktalığı oranı ilmi planlayıp 15 minutkıca əksiz optimobil toktı siyasını yolu koyup halkı kolaylık samimi tedbirlerden paylanıp ammanın aşkışlık küçük işlerini yakışı becerdi. Muhbir Ürümçi şehri yukarı yeni teknikalık kestber tarakiyat rayonu Yenşehir rayonunun Yuanding kodisi de acetxanlık kırış için mahsus şiltildiğin toktalığı oranı belgesizliğinin közge inik çelkip turduğalıqını gördü. Toktalığı oranına en yakın amavi acetxanlığın arlık aran 15 metre bulup, şoporu optimobilden çüpla piyadı paralaydıgan bulup, yakın etrafta optimobil toktidiş, acetxanlığı kırış kolaylık buluş, əqiqi işkaçırılgan idi. Ürümçi şehirdeki tor taksi şopri Yangjun mındaq dedi. Hacetxanlığı kırış için mahsus işletildiğin toktalığı oranı tesis kılınganın için bizi köp kolaylık buldu. Ürümçi şehri Tuncu Türküm'de 15 oranda planlıgan hacetxanlığı kırış için mahsus işletildiğin 28 toktalığı oranı Tianshan rayonu, Saybağ rayonu, Şimigu rayonu katarlık asaslık şehir rayonları oranlaştırıldı. Ürümçi Amavi Toktalgı Meydanı Mulazimetini Başkuruş Çeklik Şirketi Bazar Başkuruş Bölümünün Muavin Başlıkı Can Tau muhbirge belge sızış ölçümüde yeryüzdeki mahsus işiltilgan serik renglik belgeden başka toktalgı oranın yenik yene közge çelikip durduğun yetekleş belge tahtisi oran tılgalıqını eğitip ındak dedi. Mahsus işiltilgan toktalgı oranın işletiliş usulü ve optimobil toktiş vaxtının 15 minut bolışı aydınlaştırıldı. Bunun da hem optimobil ilgilerinin amavi hacet kanını işiltişinin kolaylık buluşluğu kapalatlı kılınıp, hem toktalgı oranının uzak müddet ilgilini verilişten saklanıp, amgı kolaylık mulazimet bilen yolda optimobil toktiş tertibi ünümlük tamponlaştırıldı. Ürümçi şehirlik toktalgı meydanı mulazimet merkezi partiya ve memuri işler işkanısının muavin müdiri Li Jing, şehir başkuruş ve katnaş başkuruş tarmaklarının birlikte oran tallab, yol şaraiti, adem ve katnaş ahvali ve amavi hacet kallarının cahilişişi birleştirip, amgı kolaylık yardış ve katnaş bir xatarlikini oylaş kallıqını bildirip mündaq dedi. Şehirdeki katnaş sakçı tarmakları bilen birlikte nakh meydanını tekşürüp, amavi hacet kallarının arlıqı, yol yürü şaraiti, optimobil toktiş ihtiyacı ve katnaş tertibini universal oylaşıp, şaraitki karab iş görüp, körüstüş belgi tahtısını ornattık. Keyin kademde nokta orun orunlaştırışını udulluk alalaştırıp, kalıq durmuşluğu dair emeli işlerini köğün koyup yakşı işlep, şehirini inçkileştirip başkuruş seviyesi ve şehir ahalarının seferge çıkış bəxt duyğusunu aşırımız.
0: Endi güzel cungu seferi sahipimiz boyayca anlatış verimiz. Stansımız kabri. Növete Manas Devlet Suluk Yer Bağçısı pəsli kuşlarının çöcü çıkırış pəslini kütüb aldı. Küzütüp ölçeşke asaslandığında bu yıl bu yerde makallaşıp köpeyen karna, çayka, akkotan katarlık fesil kuşları on neçik kılığı yetip umumu sani 30 mıngdan aşkan. İki günde bu yan Manas Devlet Suluk Yer Bağçısı yadroluk rayondaki tutan şiketken kumuşla şamaldı yelpünüp süpsüzük su yüzü koyaş nurda yaltırap turattı. Top top fesil kuşları bu yerde uğu yasap ozuk izlep çöcüllerini bekibat attı. kişinin dikkatini en tartılgını, külren peylik beş küçük akku bulup, ula ana akku bilen bile su üstünde oynaşıp, suluk yerken hayati kuş koşkan edi. Sayacı Liu Wenqin yan telefonunu ilip, köz aldıdaki güzel menzirini hatırladı. O mındak dedi. Hakikaten bek taleyliyken ben tasadibi 5 akku çözücüsünü uçurtup kaldım. Ulardan su yüzde uyaktın bu yakı üzüp yürgenlikini görüp ulardan omaklıkıdan söyünüp gettim. Hem tabiatının hayati küçünü yiz kıldım. Manas Devlet Suluk Yer Bağcısı Başkuruş İdarisi Partiya Yaçıksının şücesi Zheng Lei bu 5 akku çözücüsünün yakında tuhumdan çıkkallıkı hizmetçilerinin ulanın yaşaş altıgi sıcılı köngülü bölüdü kallıkını tonuşturup mındak dedi. Bu 5 akku çözücüsünü küzütüp ve tekşirip ulardan intayın sağlam işkerlikini baykuduk. Hazır 2 çoğun akku ularını elip suda erkini üzüp atıdı. Bunun dinkiyinki hizmet ceryanı da bu rayonunu başkuruş, koğdaş ve çarlaş salmakını aşırıp bu 5 akku çözücüsünün üzüp yetilişine sıcıl köngül bölümüz. Manas Devlet Suluk Yer Bağcısı dünyadaki fesil kuşları köçüdüğün 3. numaralık liniyaya caylaşkan bulup, fesil kuşlarının mühim makanı ve köp iş orni. Yakın yıllardan bu yan Manas nahiyası, Suluk Yer'nin ekologiyasını koğdaş ve esliği keltiriş hizmetini sicil ilgir sürüp, terliğudun suluk yergi kaytırış, çarvıçlıktın suluk yergi kaytırış, kölçektin suluk yergi kaytırış, yepinçi üsümliklerini esliği keltiriş, suluk yerge, su toluklaş, daimlik çarlaş, koğdaş, başkuruş, tizginleş katarlık tedbirlerini kanat yaydırıp, suluk yerinin ekologiyalik muhitini üzliksiz yakşilet. Manas Devlet Suluk Yer Bağcısı Başkuruş İdarısının başlığı Jang Jiankun yaxşı ekologiyalik muhitinin barğansırı köp fesil kuşlarını bu yerde makallışkı jalıp kılganlıkını bildirip mındak dedi. Suluk Yer Bağcısı kelip köp yedigan fesil kuşları barğansırı köpeydi. Hazır köp kısmı çöce çıkırış mezgeliği girdi. Köz dişimizce köp kutan, külren yavu gaz, çayka katarlık fesil kuşları ilgirik yıllardakiden helali köpeygen. Biz başkuruş, koğdaş, çarlaş, koğdaş salmakını devamlık zor aytıp, bu fesil kuşlarının Suluk Yer Bağcısı'da oğuşluk yaşıga hakiki kapaletli kılımız.
1: Stansımız haberi. Baş yaz mezgili hem otlak yepinç ösümlikli buluk ösüş mezgiliği kırdıgan hem çiketki tez köpüydüğün aşkışlık mezgil. Yakında Dörbülce nakiyesi 30 min mu tabi otlakka 12 min emin tokos koyup berip çiketki tizgilleş meşgulat köşümü abdomobilini maslaştırıp çiketkini biologilik tizgilleş hizmetini ölçemli kanat yaydırdı. Emil tokosi yana emil yerlik tokosi dep mu atılıdı. O, Dörbülce nakiyasının Orkaşar teğe etrafıdaki çarvıçla uzak mezgil bakkan yerlik toku bulup, 100 yıldın artıq bakmıcılık tarihiğe ege. O, ozu kızdaş iktidarı küşlük buluş, yerik yem kaşeklerge çıdamlık buluş, pütüllay, yağı buluş katarlık alaylıklarge ege bulup, çeketkinin tabi küşendisi. En-envi kimyelik doğru bilen çeketkini tizgilleşki seliştirganda, bu xil çeketkini biologilik tizgilleş endiyesi, dekkançılık doğrusunun kolduğu kiliş ve ekologiya zanjiri buzgunçılık uçuraş ahvalının oldun iliplik almay, tekme muhimi, tokola çeketki yaydıgan, toku mayıqi otlaqı oğut buludgan, tokola yetilgeninkin pazarga selindigan, yeşil aylanmış zanjirini barpa qilip, şujaydiki bakmıcılık karkaldırı ve dekkan çarvıçlarının umumi yüzlük etrap kılışıgı erişti. Dörbülce nakiyesi Uş Karasu Bazri Sarıölün kentedeki çarvıçı Go Goşan mındak dedi. Toku arkılık çeketki tizgilleşini yolgu koyup hem tabi otlağını koğduduk. Hem emil tokusu bir kışkı tayınıp tuxum seytip kırmamızı aşırdık. Bu hakikaten bir çalmada işki baktay soğuduğun yakşı iş buldu. Hemimiz bunu naaydı kollayımız. Mülçeriyen hesaplaş kasaslanğanda çeketkiden mudaap yeliniş mezgilide her bir emil tokosu tahminen 7-20 mu otlağını çeketkiden önümlü koğdap tizgilleydikken. Umumi oldun iliş tizgilleş önümü 88%'den köprak yetidikken. Bu gidimki paliyette tokollarını nöbetleştirip yayletiş, çeketkini teltükküs yoğutuştun ibaret, delcaydı meşgulat kılış şekli kullanılıp, tokollarını 15 günde bir nöbetleştirip yayletip, çeketki köp 101 rayondan, işkilemci rayonu tertiplik ilgir sürüş usulü kullanılgan. Xizmetçiler biyologiyelik aldınilish tizginlash texniki qaidisiga qattiq amal qilib, to'xonlarni rayonga top

0: Qayrı tərtiblik yayılıb, köşmə toxu qatki, işçidigan su qapalıdı və küşənistin saxlaş tədbirlərini yürüşləşdirib, toxu topunun bir xətərlikigə, çəkətki apıtının olniliş, tizgilləşinin önüm hasılı qilişliğe əqiqi qapalıdı qıldı. Dörbülcün nakesi Uş Qarasu Bazarlıq Partiya Komitetinin şujisi Van Yonlay mındaq dedi. Ekologik baxmacılık ölçümünü sicil qeliplaştırıp, emil toxusu neslini saplaştırış, əsli keltürüş xizmetini yaxşı işləb, emil toxusu rayon xas markasını bütün küçümüz bilən qoğdayımız, culalandırımız, küçəytimiz. Ekologiyini tüzəş bilən kəsibini tərəqi qıldırışdan ibarət, qoş yönlüşlük küçəşdə çıntırıp, toxu arqılıq otlaqını qoğdaş, otlaq arqılıq çarubi biqiş, işləb çıxırış arqılıq xalqını beytişinin aylanma önümünü sicil soraydıb, otlaq ekologiya əvzəlikini imkaniyyətlik sicil bolğan, kırımlı aşırıqlı buluduğan kəsib əvzəlikigə sicil aylandırımız.
1: Əmdi, qısqı xəbərlə anlatımız. Şincan, Yipek yoludaki Tağ Deryalı Güzel Bayonğulun oblastı temizirki 2026 yıllık Şincan Çambaşçılık Yürüşlük Musabıqsı Erkin Muşlişiş Təklif Musabıqsı 5. ayının 28. günü Korlu şəhirde başlandı. Bugün ahırlaşıdı. Şincan'ın Erkayız şehirlerinden gelgen 42 vekiller komandası 655 Çambaşçılık Əbəskari bir meydanda musabıqılaştı.
0: Құшал қорам велспет меніш, төбән қарбулық мұхит қоғдаш теймісідге Абыт Нахиясының 2026 жылық 4-ші нөбетлік доулан лонғысы Ташулды велспет меніш мұсабықсы 5-ші айның 28-ші күні башланды. Бұл қетімкі мұсабықы мәмлекетнің әрқайсы жайлардығы 360 кәсби велспет меніш мағиеріні мұсабықыға қатнышшығы жәліп қылды.
1: Şincan yakında Konu Şehir Rayonu ve Konu Koç Rayonlarını məxsus təksürüş xizmetini tamamladı. Bunun da 32 Yoşurun Tarixi Mədəniyyət Koç Rayonu bölüki, 775 Yoşurun Tarixi İmarət ve 9 xas qoğdulduğan amil yenidən bayqaldı.
0: Abdunum rayonluq qatnaş transport nazarati 5-ci ayının 29-ci günü Dövlət yolu 217-ci liniyasının Maytaq Kuça taş yoluda bütün liniya boyunca qar tazalaş və xeyim xətər ziyinini bərtərəf qılış xizmətinin tamamlanğanlığı. 6-ci ayının 1-ci gündən başlayıb rəsmi ecib edilib qatnaş başlanğanlığını uqturdu.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda ətigənli xəbərlər proqramısı boyunca anladış bədiq.
3: Mana başlandı.
4: Amda anlaydığınızla Qatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Amra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun ömür kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavıtı alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, unlu yüp yigil bombaydı odana Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay ilgar teknika mesuliyetçanlık bilen işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bolduken de.
6: Elbet şunda, kancı maktısa maktuğum kilidu.

0: Gece. Onun başka hemde muşu sayı içer yanı da, yol min içer yanı da, ya ki umsa. Üzenle iskağın katnaşkı münasebetlik buğun mezmullah bulsa. Müşuna bir işler dikkat kısı buludu ki, ben uyak sayı etki bir içer yanda, mesela yol yürü içer yanda. Manda manda manda kuruluş kodka ahvallah bakı, ya ki manda bir de sayı et uğruları yandan kurulu itip de. Müşu yalay dikkat kısı buludu ki, ama yolladı manda mansı buludu ki, deydiğen uçurla bulsun hem de üzere yet gözü koysak buludu. Üzenle bana yakışı sayı et uğruları bulsa tavsiye kısanla buldu, avara uçuruları bulsa besanla buludu. Türlü şekillerde demek hem de etkilerlik yollarınızı biz hemra programımız arkalık, programımızı fikir katlaştıralayızla. Siz takat katnışını halısınızla. Nasıl sağlıkçılarımızın uçurularına karayla uçar tur taksi Niyaz efendim deydim. Ayrı durumda çıkış yolla acayip ravan toslu çok tepşine uçur yollaptı. Lautamı hem aşı sayı ettikken de Hormay Şehri Urku rayonudun 217'nin yakaldım yolla şunda ravan sayet uğruları da hazır lautamı şunda aldıraş sayet aptubus eydep. Akşam şu bir puğa yala yeni birip, kür puğa yala yeni kürüp, sayat uğruları bağında şaptı buzlu mu çüşkünüz kemeye, şunda kitu atamsız ya ki, yani izeldin kür bakmağın şuna bir aletlerde sayat kıvatamsız, lauta efendim. Aysa can köz doktorumu şunda kılıp, doktor hanım yığıttı, işlep sizde he, hepıptı. Şunda, şuna buluş kirek bu he.
1: Oy. Evet.
0: Makul buldu, rahmet sizge, rahmet. Kıvırıldın yol haberi, itibak yolu, korsu yolları, koşuyorsun işte, yollar hava, maşınlar köp, tosluş yok, bugün hava, şunun ayak şeyde, ez cevap verdim, uçur yollaptım, da o kara paksamışı demil işte, kıvırılık bağı, anlık uçlarımız mına iti köpken, belki silahını atrapmalardım şuna buluşu mümkün. Doğu karap baksam bire birileriymiş o. Bağraş küldürünün atrapı da yürüptü. Yeni birileri aş lupnurluğla kentte de yürüptü. Degende sayı atıranla akıl köngüllük. Kaşkar Pamir, Kaşkar Şehri Pamir yolu. Yollara ben degen uçurunu ziyaret verdik. Cuma rahmet sizge. Turgun Niyaz efendim sizin uçurunuzu mu tapçırıp aldık? Rahmet. Şuna olan hemen 3 gün dem aldım Turgun efendim. Şuna olan Bahtiyar mı radyo anlayı tuttu. Sifende aşığına aldık yollar Ravan diye uçurdu Ali Canav'a tuttu. Şuna olan 6. kilim mu bir yaylakladı. O mu da hesleyem ola yaylak diken sile şıkılıp he. Kara baksam bu kayısı yaylakla depim de. Canbulak da kılamdı şıkılıp. Bu da emes mi ya? Bu şeyle kışkılıp seher durup radyo anlayıp sizde altıncı kiline. Hemen de dedim bu ben Canbulak dep. Bir bakka ben bu Canbulak'a. Ay hili yeşilda gitip duydum ama Canbulak kışkılığa anlık uçlarımız uyup kasanla mı hem de. Ürümçede bulsanla bir gün mu hem de yitip kalıdı. Sel seherrek menip kasanla. Şuna olen yap yeşil acayip çıraylık o gitip du. Şunda çıraylık bir menzirlik yaylak o Canbulak diyen. Әбіпті, амдан яқшы көңілік ойнап келіңіла. Вай, вай, ұслар қат, атәш, нәңләш қат. Вай, вай, ұслар қан әй. Түнкен, мау, имам Мәмәт әпенді, мәмінланы ұш орын тапшырып алдық, рахмет жым. Лауыта. Әпті бір келіп, адамның арамағыз кеп қалды кән, шоң чөрішен күлмә арамасам, өйдің чықым кәмейді, деп. Шында олы да, әлбәтті. Siz aşı hizmet kısınız ne mu nele? Sayet uğrulları mı digen uyağımı büyük aşında yürüyüden tursanız. Onda oğan diken demağın çağdaşı öyde ultağımız kilo demdi. Başkala asasen hem de hizmet uğrunuğu barıdu. İşkandı işleydu, öy kilodu. Onda boğan diken. Ula demağın külleri de aşında tağlada, bağlada yürgüs kilodu. Hem de siz aşı işleyen vakitdi mu? Tağ bağlada yürüp demağandı mu? Yeni aşı ekbasınız. Құлжыдың кәген сая әтчілән, нән сәнге әчіққанда кілі шөп қалып дәл бәтті. Камылжан мұшчор еліпті, қашқарынан үрімші қарап маңдық, марал беші ғас қалдық, марайын қойш еліншті еллар аван кән, деп үшір беріпті рәхмәсіз кәжімі. Әкеліңіла, келіңіла, Жанбұлак ажайып чырайлық өк етіпті, мұш ешіл яғы келіңіла, шуң әвәт қойдым, деп үшір еліпті, 6-ші келін. Şuna kılıp Canbulak'ın bugün kavarayım kılı yakışına kılamdı ne mi? İki gün buludu Canbulak. İki gün turgan diken zehir kalsın sakıcan altın çıkıyla ne? Мен шаңдаджи қойшылың яды раван деген учурны.

0: Ana Əsəncan, evet, buyduq, əmavi işinizde karancımı. Sacidem bu şor yollab da bugün tikes naisi da hava acayip yaxşı. Dəpay, rəhmət, rəhmət. İşte miliş gülür hava şunda yaxşı olsa qanda umda nə? Şahı ya, şu aşında uludu, kurulu bir olmayı uçurcan adetli degen bir ek günde miliş olsun mu bir kilişine uylaydıgan adam tutsa. Ulucu taksi ablikim.
1: Tebrik Temir'i, Şengül Abdül'a yakışırdınız mı?
0: Yakışı mı?
1: Güzel bulsun. Her hafta. Lütfen yakışı yine yakışırdınız mı?
0: Yakışı, yakışı, he.
1: Gitmez, zaten çıkamıyorsunuz. He. Geç. Bu, turu püskünden aldık bu.
0: Her şimdi yap kaldı.
1: He.
0: Ya, min dağıtınız, üzünüzü dağıtınız. Bizim şunda bu kaldı hem de. Mau, eğer ediyek yüz kişiselikler doktor Hansa bası buludu. Eğer doktor Hansa bası buludu, maşavçi. Şu eçi şu hoşuna uçurulanı yollap sel çakçak arlaşma ma geplarınız ge. Kaşka edin deydu. Oy kaşka edin mu bak hemen ediye doktor Hansa basın konu birinci otur bektepne ululu da deydu. Sübi demiliş mu ahırlaştı, yan çıktı pul mu tügidi, pul tapaylı dostlarım da uçur yollap koyup duğu. Şuna kılıp 3 günde yan çıktık bulan hemen hacilep tüyettiniz mi? Yapıp da onda tırışıp tırışıp bul tepin. Uçuklan demir işler emde başlandı eti hı Sübi. Badam taksi memu bağ idim de. Kaşka ayır hediye basın daydı cümü makanı kaşkadaki bayı soruna anlık uçumez. Nurgun dostlar yollap gitip silah bu uçur ne? Rahmet emmanlağ ama uçur yollagan. Şun deppegen dostlar emmanlağı köp rahmet cümü. Rahmet, rahmet. Ravan taksi, bəgən uçurunuzğa köp rahmet. Şunu lan bəxit.
1: Hediye, hediye köp güzelliklər doqul. Xoşal qaranda uçsam. Ağacı da yol xavrə,
0: xoşal
1: yolu. Nə yəni yol yoxsa nədir? Mən onun yol yoxsa qaraq qaldım, orada maçı çıxıb köp rahmet olsun.
0: Makul buldu.
1: Bak otur ustamla, bak dediğimin ki ben bayan sorgan sorgu ile cevap vergen basanla. Çok teşekkür ederim.

0: yaparlar. Maşını ıcağına mı, gel konsuna mı,
1: Hı.
0: ıcağını sütü ağam mı,
1: Hı.
0: ıcağını sütü ağam
1: Abdurayim, efendim mağul dedik ki, doğru taksiye münasebetlik boğan hem de bir kaç suallığa cevabı ihtiyacı bakken. Mesela doğru taksiyeni üst siti ağandı kanda buludu, ya ki omuz icara ağandı kanda buludu, diyenlerine nispet etmiş. Doğru taksiye edeb atkan dostlar, bu sanla bir muştu kursu da, bilidik Allah bu sanla mesela, üzerinle siti ile peyde atkalla. Ya ki omuzsa şu icara ile peyde atkalla, şu bırak vakti. Kançılık buludu. Müşahtı bir uçuru bir işine halis sanlak hani programımız katışıp da pes sanlama Abdurrahim efendim bir bilvasun. Abdurrahim efendim ittifak yolları koşuyorsun işte yollar avandaydı. Ceylan Bey.
2: Her yer yettirdi, döltürme, eylem, cana düşman yolları koşturuşturma senesi.
1: Hey, rahmet sizge, cümle. Şuna ola ubulcam mı hazır Lanjud'un Şincan karab git parmez. Avazınlan alap zirikme yaşında git parmez. Dek uçur yollap. Şıkılıp ayağınız tekmeydiğen ye yok cuma ubulcam.
3: Karımay orkura indiki.
1: Lauta hazırma karmay Urku rayonudaki bir sayet uğrunda nimidigence kademeyi bu. Şunun da kargan çakmış sayet uğruları da sayetçilerime acayip çıkken he. Buna deyişimdeki maksat çünkü ma demin işlemde biz çoğun öyle gibi yürüp ma sayet uğruları bir iş imkanı iti bu mu de. Ma resimlerge videolarga karsak adam bekçik. Şuna olan o şurcan bilen görüşüp gileyim ki de ağlamcan kar yolu be buludu. Aşı bazaba aş bazalan aylan kaç bir girip görüşüp gelseniz hoşu gitti. Özü şuna dedi. Kaşkadın yolu haberi besem şehirde kiseliklerinin aldığını ilişki dersini aldı koşuyorsun işte yollar hemen dedi. Rahmet size. Daha sağ ummak bekhtiyar. Oy, kuşuyorsunuz.
4: Ben mobil
1: ha?
4: Sen normalde şimdiden ben seni aldım. Sözü aramayın
1: rahmet. Hey makul buldu rahmet. Bulcu taksiye ablikim.
2: Thank you. Bulcu'da kanunda sol taksi yok mu dedi he? Tutulup kalsak sakin yerine 30 bin koyu yarayım ben he. Hem misin bu aynı maşinleri minvatı da hazır. Sıra tutulup kalsak tatap.
1: Demek hem de makulcu taksiye ablikim Abdurrahim efendim hazır. Müştugurluk. Belki anladınız. Resmi ma doğru taksini yolu koyu mu diye olca da de şunda deydi cuma Abdurrahim efendim asasen aile maşilleri ondala yok de şunda deydi cuma mana niye naisi de ettiğen saat 9 bilen toy başlanıp mihmalla kilişki başladı yeni kayıs yurtladım şunda ettiğen toy başlanıdıgan da de abla turda efendim şunda bir uçurlarını yollaptım. Ben Maral Beşir'deki çınıkış satıdığan dostumla Hüten'in neyin ailesi kergili bugün 3 gün buldu toy sebebi bilen. Bana bugün toy başlanıp hazırmış şu 9 bilenli mihmalla kilişki başlaydıken polo göçle kicinin yak pişirip teyyar kılınıptı bu kanda iş toy çüştüm burun tügeydi deydi o de. Ya şu okşumaydı hem de yurt yurtların iki yaşında azırak bir perakı buludu. Mesela bizden yurtlarda bu sumum şundak gündüzlük toy kız tarafta buludu. Şu tüncü gündeki toy. Bir şey seher başlaydı dediğinde. Gönkü görgün üstü yollar avan. İhtibak yolu tavsiyandan ihtibak görgü kayıt yollar avan. De. Bekberkem Gönkü şuna uçur yollap diyor. Cuma rahmet. Şuna ola heycalım mı bir yani resim tatıpla evet koyup siz koyup şuna kılıp bu seferle koya koyup etti. Bir avazlık yakalasınız. Kaşkari'ki sayayetini tüytüp ürümçük yolu çıktık dedi hazır bak heycalın. Şu lan sayetle bir akır ahırlaşıp kayıtkan buldu ola. Yakışıp da bir hatarlı ki dikkat kılıp bunda olsa yolda.

0: Абли Кимжан. Bugün yopurgunun havası şunda yakşı, hava macayip yakşı, krasel, boş. Lekin şundum hem de şunda şaş git parımız da. Alimcan, öz sözleydi. Kanda ahvalınız. Ha, tüyüken buldu.
1: Parımcan da, parımız. Başkanım yok, artıcan bana yürüyorum, biz tersiniz
0: daha. Ha, makul, makul, buldu. Tayyarlıq müşünda yaxşı 680 numar iyvatıdı o qalın imtihan meydanı körümüzsəm mən misal ciddiyilişib qaldım dəb əmdullah ustam omdan numar yetibdi o onu imtihanlar 680 avatqan bolsa şu resmi imtihan 700'nin üstü çıxam nəyəm ya cəb yaxşı oxuyurken ballarınız Beycin yolu yollar şununla rəvan kəndəydi yapıraq Şu adamın en pekırlandığan bir işim şu ballarının neticesi mümkün tanrıgın atallığa nispeten açık. Üzünün neticesi de mi bekrek? Balının neticesi acayip pekırlandırdı o adam demiş. Şunda emmiyede digüs giyildi. Aşı bir hekimde tutuvilip tonumu Allah'a maşında digüs kep gitti. Yakşı bir neticelerini kolluğu keltürgen çağda. Hem de balı diken atanın aşında bir ayat edik acayip bir pekır olup kalı diken. Şunmuş o balı anlatkan bu sanla yakşı günüp yakşı okupmuş o atanın Allah'ın aşında. Pekirden güdek, bir neticelerini kolgu keltürşanlarını ümit kılımız cümü. Elbette bu yılmışı, meyli Ali Mektep kimtan beyirilgan ya ki, toluk oturan kimtan beyirilgan, valla bulsun, emminlani ki, acayip bir yakış neticelerini kolgu keltürşanlarını, çin çin ki onumuzun ümit kılımız.
1: Özal efendim.
0: Kana ahvalınız, yakış mı?
1: Lola sürgülü test kolilerini aldı benden, cülağını aldı kendim yollara ben değil mi Ayşengül?
0: Nakul buldu rahmet.
1: Beni ziyaret tuttu, bu Ayşengül kadar kavalanız ya.
0: Yakışı mı o kadar kavalanız?
1: Doktor Ayşengül aramını tıkıtık kavalanız mı?
0: Şunda oldu ya.
1: Karşalımız avazını sıkındı, bu Ayşengül. Bizim üç gün heyetlik olup oynadık. Bir geç kavaldık, yollar ravan var Ayşengül, cülağını aldılar, koş günlük ravan.
0: Nakul buldu. Rahmet, onda sakın. Şık çıkıp ağam bulsanla demel işlerini ahırlaştırıp uçurlarını, yeni yol uçurlarını biz birip programımız katnışıp degendek. Abla kim taksi?
1: Ben bilmiyorum, taksi takviye yalabı oldu. Doyandım köylerse, sayıcılar ya.
0: Ha ha.
1: Ben çıkayken, Münir'e kutuladınız. Taksiye, eşyarınızı tamak edeyip, siz sağlığınızı
0: kutuladınız.
1: Ha ha ha. Ben diyeyim, düşün de acem.
0: Мында дан. Анда гулжуны онда саяат орулары бекчиккен. Каягылы басы бир саяат орны, аягы басын бир саяат орны дегендек бек чырайлык яла бек көпкен. Бир 2-3 күн ичиде амда эмме яны бир 2 күн ичиде амда мен көрүп огул болмайт экен бир. 4-5 күн болса андан толук бир көрүп огул буламы ки? Ашында ишкен ди. Мина учорунуз тапшырып алдык. Рахмат сизге. Санфангоды ма Чинфанлу тарап карап манган юнелиште. Bek tosulup ketti deydi o. Maşallah bek köp 10 minut buldu 100 metre mi mamuduk. Ne bol bek tosulup ketti may yol bölüke de. Mayın bir anlık uçumuz saçında bir uçur beğendi. Kumu da hava bulutluk, aptap yok. Dep ma o yişan veyni de isim koyan anlık uçumuz. Mana hem de köyde uçurunuz ne. Anda nurgun dostlarımız ma uçurlarını yollap atkan anlık uçurlarımız. Da uçur yollapla. Uçurum çıkmadı, uçurumda okumadı da bazı da şundan kaplap kazdılar ki bizden bana nöbetçi muharirler bazı uçurulan tahriler bizge evet buyurdu onun dikin yetküzdüğün bir iş bu ondan bazı uçurulan hem de nurgun dostlarımız ay çıraylık bir salamlan yolluğa anlık uçlarımız bak ya ulanı hem de biz özümüz köyduk körüp hem anda depto, manda depto diysek mi bazı da de, yakşımsız depto ahvalınız kandak depto digende uçurulanı bak yetküzüp kessek mi Onu özümüz körümüz de likin. Rahmet. Taslamda oturup oylap baksanlan bir yerler taz kemeydi. Şimdi dep kessemem şeydi. Şimdi alın.

Dostluq yolları maşında ravan gitip varmayız. Degen uçurunum aldı kerem efendim. Evet, tuttu. Rahmet sizge. Hamdullah ustam. Ben uydum uçunda şok şadım alet. Taksiyle edip yolu çıkan dikken uçuruşkan yolu uçula bilenmiş. Şununda gelişip gitme. Siz nimda şadıman. Dep şunda kitudu. Mini. Maktab kitudu. Dep Hamdullah taksi. Onda olsa. Hamdullah şadıman. Dep smozla şimdi özgert gitmem dok ya. Şadıman taksi. Dep. Bu hem de nurgun vakitlerde aşındak bir adamın ruhi keyfiyeti, ruhi halti, mesela tutkan pozisyası şu adamın ki bazı da kuvatkan işini ki yakışı buluş bulmasını belgelep koyduğun iş. Şu keyfiyatının adam gibi olan təsirge ergis təlqarmasını ümit kılımız. Kanında kesip bilen şu oğlu vatkan halıq uçular bulsun. Adet ki turmuştum hem şundak. Mesela tutkan pozisyarınla hem şundak bulsun. Acayip mühim mesele. Nurgun adamlar ma Atirgülge qarsa nime degen chiraylıqqa ma Atirguldaydı bir qism adamlar ba vay voy tikini vağı bunun qolğı sanjıydı deydi. Demek kimdi? Chiraylıq dep uzurğa adam onundan bir güzellik his qılıdı, qalbı rahatlanıdı vay tikini vağı bunun degen adam bu qalsa onundan bir xil rahatsızlık his qıp qalıdı. Demek kimdi nurgun işlarni başqala degen gaplarni bolsunmuş, yaxşı tərəfini oylaş, yaxşı işlarni oylaş. Məsələn, ballar ali məktəb imtahan verdiği atallar mənim şundaqı. Ve balam ütenmeyi kaz kandan kılan. Balam kiyin ındak bu kaz manda olamı deydiğen ilgi. Ben böyle pasif hiyallarını taşlı bitip amal ba üzerlerine ilgi. Hem de bazı da kontrol kılmayı, kontrol bulanmayı gelişimiz mümkün özümüzde. Lekin şundu mu amal ba tırışıp. Aşına o köndürüp minan balam çokum yakşı alayı mektep güterleydi. Ben balam işini mi? Çokum yakşı boğan tolu kutur mektep güterleydi minan balam. Deydiğen bilen balam imtihan verip boğandı iken anda işlerini kısam balam Ali Mektep ütüp boğandı iken he balam bilen bunda bir gönüllük işlerini kısak deyip amal ba aç tarap ki hiyal künde azraktan bulsun aç meş kılıp uzanlayan aşlan mecburlap tutsanla tabiyle yakışıp gitti uçanlı o tarapta maşallah azrak köp diken uçurunu tuğur taksi Ruzcan eve tutucu mu? Onu tordan iltimas qilasiz Mevlancan mau. Yer bu tiyeni to'liqlimizni qaysi idoradan shinching iltimas qildi. Tordan qiladi ekan uni mana apaqa anglovchilarimiz bo'lsa tor bekatni bir dapa sanlab bo'pti ekan. Mening bilishimcha nurg'un do'stlar tordan iltimas qildi uni. Iltimas qilsangiz ma'lum bir xizmat kunida aningdekin qaringizga tushidi. Ash uchorlarini to'liqlab da iltimas qiladigan bir ish bu. Ash u tor uchor

0: Aşu torbetnin uçurunu biz sizge bir təminləyli, cümü ma o ıltımas qıpaqa anılğıçlarımız bolsa bir dəpəsün, cümü? Xəkəpte.
1: Ol cidun yolu qabri, Cənubi Əhmətkən yolu aravan.
0: Ey, rəhmət sizge, Ali Can.
2: Hər yaşlı şəhirlə dəymiş o, Dağfan qoğunun ki, yolun ki.
0: Hə.
2: Oturuyuzdadır şu. Əsrin uzaqının ki, əsrin ki, ətrafda konuşmaqı da yolun ki.
0: Əşu.
2: Əşu səhətdən əşu qonuqlar təl qonuqlarıdır. Şunu təsir olmuşum ki.
0: Bayımı şuna dedik, şu Sanfan götürəbdə aldı, kuruluşla bub qalğan buluşu mümkün, şuna bu yolun için daha tosul atqan buluşu mümkün dəb. Digəndək aşındayken bana. Şıqılıp, hə, əslimə. Siz səl əski çoğub qapsız cümə. Hemisinin köngüldeki dek mektep götüp gitelişin atayın deplikken hem de asasen aşında buludu asasen köngüldeki dek Ali mektepke öz oylığanda kesipke işiyormuşsa aşında ütüdü. Şinfu.
3: Kısa Yör Putin kanda otomat kılınırken ağlığı dinler. Yör Putin'e Reis'in şartımışı Nelki Türk'ün bağı şartımışı ile Yör Buti Kulinle başlanır. Herkesin kutuldaşı kürnesini okumak istiyorsunuz. Anlatım çoradır.
0: Ep 10.
4: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğice 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hoşuna olsam o... Yor bu tiyeniki... Tertipini dəp yirib ki, ama o şinfu qayt bir onli təylə, hə?
3: Yör Putin qanda otomat qılınır ki, anlığı dinir. Yör Putin'i reisin şartınışı, nəki türkü bağı şartınışı ilə Yör Putin şölünlə qastınız, bir köznəki tıldaşın köznəsini otomat qılırsız. Anlıqın çoradırız yox. Açın qədərinin ki, özdəş anlıqlığa Yör Putin'i dəpdən basınız.
0: Makul makul buldu rahmet. Abdullah da mama mı? Dep yirip deneme bu şunun tertibini.
5: Bayık teyze bu şeyini ılkıma kalıra anlamışsınız. Diğer bu şeyini bana nüfus ağrısı boğandın için. Çıfı boğası.
0: Çıfı
5: boğası. Bu şeyini kibar. Her şey bir çıkılışın oğlu çiğendim ziyen. Şimdiden bir açı bir şey de kolay kalıyor. Bak o da yine kolay etken ben gibi yiyeceksin. Seni de yani kapınız. Baskandım ziyen aşma sütü. Balına uçurulur ne? Tuşuncam, cekuncam. Kuku ben. Erdoğan balına materyalları sen şancam kıvandım ziyen. Aşı. Şancam ziyen de alışın kokulduk. Kıvandım ziyen.
0: Әмі саяғатқа шығып кеткенлер кімлі асасындақ? Ішкі күндің бір yolla шында Раван әсілі мұшылакенде қатнаш қыстаңшылық қаватқан дамияд бір аңлық үшіміз. Йога ұстысыкен бұ аңлық үшіміз, мұнда қарап ақсақ. Шуа? Ұла саяғаттың қайтып кәсі әмді әтілердің ені yolla тұсыл кетәмі? Abdükerim efendim.
6: Yolun kırarım efendim. Şumali dostu yolun yolu revan. Şumali dostu yolu susi temazda yolu revan aslında bu dostlar.
0: Makul buldu rahmet. Bu yigitim şok diken nakşin anlamsız mı Emdullah ustam? Nakşin tuluk anlaylı, tuluk anlaylı ma yigit. koyup atkan nakşını dep. Mana hazır yigitim şok degen nakşını koyatım. Nakşını tolu koyumsunuz peyzim uçuk itidu dep. Bu nakş düşem sizge?

0: Hoşunda olsa anlıkçılarımızın yanımda bir uçurunu yetküzümüz. Şincan mühim istimal əskertmesi ilan kıldı. Hem bu kanda işleyende birinci yun balla bayramı ve imtihan pesli yetip geliş aldı da Şincan istimalçılarının hukuk mənfəətini qoğdaş komiteti istimal əskertmesi ilan kıldı. Balla yemekliklerinde tallab siti bilişta salayitini təkşürüş. Üç yok məsulatlarını rəd kılış. Balılağa şeker miqtarı, tuz tərkibi yukarı uçak uçak yemekliklerini imkan kadar az yigüzüş. Oyuncuq, kiyim kiçek, okuş kuralları, kaçkuçulan siti vağanda bexatirlik ölçümü ve layihasındaki yoşurun xəbəblərə diqqət qilish. Köngül içiş, tərbiyələş turlarını tanlağında salahiyyətini təkşürüş. Aldın pul tölep, istimal kılışta ihtiyaçan buluş gerek. Hem de torda istimal kılığında yaşlı üsmürler endisini içip, hesabat bexatirligini qoğdaş. Şunun bilen bir vaqtta aqlana yeşil istimalını təşəbbüs qilish, istimal macerası yoluqanda 12315-ge telefon qilib, hukukunu qoğdaş gerek. Qadirlik dostlar, hem de 1 iyun balla bayramı kiliş aldı da onun üstüge ama 6 ayda Ali Mektep imtihanı toluq oturuq imtihan berdiğin balla imtihan pesli deyişki buludu. Şunda bir vaqtta ballaniki sağlam bir uzuqlanış, sağlam bir istimalığa bir yukarı süpette kapalat kılışma bu intayın mühim mesele. Şuna ballağın əskerek situvağında bulup mu hem de yedigan nesilini situvağın çağda çukum. Uralmısıq yaxşı qaraş, üş yok məsulatlarını rəd qilish, şeker miqtarı, tuz tərkibi, yukarı uşaq uşaq yeməkliklerin imkan qadar ballağın az yigüzüş. Muş imtihan məzgildə ballaniki salamətliginin naayeti yaxşı buluş üçün hem de atanlamı yemek işmek gəmiş, tamak adeti digərləgi mu alayıdı bir dikkat qilib imtihanına ait yaxşı bir uğuşluq bir veriş üçün hem de muş noktalağı dikkat qilishini əskertemez hem de Allah qaçan bu imtihan birdiğen balla digən atanlar bulsun hem de muşunda noktalağı Allah qaçan eyli mektəblər bulsun, münasibetlik uğurlar bulsun izcilən bulup mu mektəblərdə əskertib ki vatqan buluşu mümkün hem şundu mu bizden mi deydiğimiz şu imtihanı az kalan vaqtda bək soğuk nəslərini, bək açıq nəslərini az iş, vallahi imtihan məzgildi müş qoz qağırıb qalıdığan, ya ki omuz suni bək çıq içi velib, suxanığı yügürəb qalıdığan imtihanda deyqit keçilib ketidigan müşunda işlərinin aldın ilişini təvsiyə qılımız.
1: Şu abi, ilerleme pek düşmüş mü?
0: Ya işk düşmedi tıxı, resmi işk düşmedi. Bugün ayet yani işki gün demiliş, ayetten başlayıp işk düşüdü. Ayetten başlayıp dedim o, ama birinci sıladan başlayıp işk düşmem de. Birinci sıladan başlayıp. Oldu taksi.
1: Öçengil başlayıp, anızla açıyor, anadan yazın, sevgirgen açtık yatırmadım. Şimdi de poşet gibi de. Bu ne?
0: Peki zirik mi de aşın akşadın ha? Kaçan ağlısa tuncuk itim ağlığında şunda bir kıl hissiyat bile anlayalaydı yani. Et keşkice mi ne depesek esfu. Et keşkice yukarı suratik taş olay yani aksız buludu. Hem de ette belki şu yukarı suratik taş yolladı aptimobilla kayıtış seferinin yukarı pellisini kütü gelişinle mümkün. Şu ma kayıtmağa dostla alıp kalsanla sel vaqtini muhabbaq uğurlaştırışınla ne ümit kılımız. Ma Ürümçi Lopnur yokur süratik taş yolda aptimobilla köp. Katnay sakçıları hem de əskertken bir kançı nuhtıla bakken manı bir yetküzü iteyli. 5. ayının 27. günü, Qurban etlik dəmilişinin 10. günü de Ürümçi Lopnur yokur süratik taş yolda aptimobilla körünerli köp yiyip, kısmen yol bölgeleri de katnaş besin bir kadar yokur buldu. Ürümçi şerli Qonan idarisi katnaş başkuruş tarmak atırtı Ulanbay çoğun atırtının muavın başlıqı Vangyi Şopırlağa Munulan əskertti. Ürümçi Lopnur yokur süratik taş yoldan ötkende süratini astıltı bexatar aralık saklan. Aptimobil yolunu xalığancı özgertmen. Arka tarafdaki aptimobillerinin yol yürüyüş önümüge təsir getişten saklanış için sol tarafdaki aptimobil yolunu uzun vaxt igilip tövən süratli yürüyüşten saklanan. Yokur süratik taş yoldan çıkıp getmekçi boğan aptimobil şoförleri süratini modetten burun astıltıp tertiplik ayrılış gerek. Katına şadis yüz bəlsa ya ki aptimobildi kaşılık görülse, çoxum aptimobilini yolunun çetiki toxtutuş, şoför ve yolucular bexatar cayğı yutkiliş, dərhal saxçıqı məlum kiliş. İşkinci xitimli qadis yüz berişine aldın iliş gerek. Bulup mühendim şu tonulda astı yürüyüş meselesi Nurgun dostlarınki aşı yolda. 3 saat daha, 3-20 saat barılığa yolunu 4 saat, 5 saat koyatken müşünde ahvallah ba. Şuan hem de muş yol yürgen çağda süre çekilmesi boyunca, ölçemlik süre çekilmesi boyunca.

0: Mingshinglarni tavsiya qilamiz. Ba'zi tunnellarning 80, ba'zilarining 100 shuni qartaning, lekin minglama 40-50 ni ming olsanglar, bek to'silib ketadi ekan u yo'l. Mulligirin Abdullarni qandoq tijaydi deb mavu Iskandar bir uchur yo'llab tikansiz. Manda bir uchurken bu bekchiq yo'llabsiz, men bir yetkizayli. Mulligirin Abdullari qanday pul tijaydi? Hamda Mulligirin Abdullari nom quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tijaydigan Isil Abdul deb shunda bir nom bilan ta'riflab kelyapmiz. Ama Iskandar efendim özünün haqiqiy mabishidan o'tgan bir ishini debdi. Mush yil 3-chi oyining oxiri men ayolimning inisi bilan ishkaylan o'zimizning mashinasida yezdan noyiga mashina Abdul almashtirib chiqaylik deb kirdik. Men ayolimning inisini boshlab Mulligirin Abdullarini almashtirish o'rniga ipadim bo'lgandan keyin ayolimning inisi Mulligirin Abdullarini qachilg'il unmi de sal ay bo'ldilar deb hojatini kelishmay. Keyin u bola qanda Abdul qachilidi ekan 140 qo'yg'il almashtirdim deb keldi. Men Mulligirin Abdullarini 330 yuanga almashtirdim. Endilikda bu inimning mashinasi remontxonaga kirib yotdi. Abdulning yepishqoqlar qammabdi, motorning gongtuni surib yetibdi. Endilikda bu mashinning gongtuni qirdigan ish chiqibdi deb. Mening mashinam bo'lsa attak menyotdi. Shuning hamda shofir do'stlar bu mashina degan erlarniki qonti deb qo'yamiz. 1-200 ming qo'yning ko'ziga, 1-200 qo'yning ko'ziga qarab o'ltamaylik. Biz ayıgan şu pul 1-200 koy pulumuz vaxtı kese iş kanda bombaydı ken. Açında bir mesele çıkıp kaldı. Bu minin bir şimdiden ötken hakiki bir iş. Şu an da anlık uçlarımızga müşüne bir dep koyaydı dedim. Deydi. Bana bu İskender isimlik anlık uçumuzdan özündeki hakiki bir şeyden ötken bir işke. Şu deydi o. Pulumuz neticeydi kan. Esil Abdul de. Hem de şu 200 koyunun közüge karab. Ay adam da bana almıştırsa. Belkim onun da mı cık pullarını hacı bitirdi. 2000 koy belkim. Onun da mı cık. Bu kalışı mümkün. Şuna hemde bazı bir pul xajlash meselelerine kagen çağda xajlaydıgan 600 koy ba, xajlamaydıgan 6 koy ba deyip ma pul xajlash kimi bek bir özümüzdeki ipi ditti buluş gerekken çö bu mu bek bir muyum meselke. Bu şuna iş hemde programımızdaki muş Optomobil Klubu paletiki katnaşkan Mulligirin Abdullari anlıquşlarımızda küçük tavsiye yakıvatkan Mulligirin Abdullari Abdul almaştırış vaxtı uçup kalan bulsa Mulligirin Abdullari'nin almaştırışanlarını tavsiye yakılımız. Andan en esil temizdeş paletimizde sertem kırıran yugurları katnaştı. Abdunum rayonumuzdaki Nurgun şehirlerde dukalları ba Aksu'da Seyfu Guangchang'da dep. Anan kemuşu Kaşka yani Kurla degendek Nurgun şehirlerde ba. Aslime şu ne hiç kovaldınız? Kağının kağı mı bu? Pelekleri kırıp beyran bulup oturak gidip siz o. Hem de Allah ustam.
1: Benim mücazımda oblikim taksiye ağırına kuluk üstüne de öğretmek
0: ha. Hem o günle özara birbirine okşaysa. İşte okşaydığı adamla adet bir gel kilidu. Mücaz okşaydığın. Müş sengüens okşaydıgan ademle asasen dosuludu. Şu an de çün işi asla uzun buldu islege. Ne bitti isla. Ey bir gün maşına çıksam dekallarım tügüdeye devatkan. Bir gün maşına çıksam yeni maşını almıştırdım devatkan. Bir gün çıksam öy aldım devatkan. Hem de bugün çıksam butiye aldım ben balamı devatkan. He ne çıkından yakı şimdi mağalı tigidiganmışına geple çıkıvatı desemiş radyoda. He? Ben bu bir sını mı kılamadım ben şimdi bir sını mı? Ne? Acep bu da. Ay okşayış ne bitiyiz lan. Şunu oğlan ama Tianjin Beylu yollar avan diye uçurunu yaprak avatıp da. Umak sevi uçurunuz tapşırıp aldık rahmet. Yer şarının uçuru kırsak masa yolda menip Şinlu, Beijing, Nanlu taraflar geldim yolla. Şunu da avan da uçurup yerip de. Cuma rahmet sizge. Alican?
1: Şuna bile bir tren linkinden var. Mamuş şuna diyor. Maşın linki. Aklını kapatmak zor var. Bak onu aşağıdır maşın.

0: Şu Semetcan ustam, siz Reyhangül'deysiz mi niye? Reyhangül, yakıştırı atam siz. Galibiyet yol koşulun işte yolla ravan. De puçurlan yolluğa ki. Rahmet siz geci mi? Xotan şehrindeki kuruluş yolları şununla ravandaydı. Oblet Xotan taksi uçurumuz tapşırıp aldık. Yan yolu erişkin yönlüş yolla ravandaydı mal. Amırak da pısım koyganlık uçumuz. Sen şununla yakışı istil yol uçuruları bilen təminatı doymuş anlık uçumuz. Artık düş gibi yokmuş. Yolu çorulu bir yırdıgan şunda ımdan anlık uçumuz kenmiş. Amrak da bizim koygan anlık uçumuz çok. Şok yürek ya.
1: Kanda ahvalınız bir şey de ol ya.
0: Yakşı mı kanda ahvalınız yakşı durdunuz? Oy Zeminjan ha.
1: Ha.
0: Açmışın dep koyaydıken başka gap yok diyemem ki kendine. Cevlan Bey.
2: O şeydir, mağı verdiniz, hiç durmasın ki çıkmaydı. Çok onu geri katma işlemişsiniz.
0: Ayak. Siz gibi hesem, tıkın bir kırcık çık gitti. Sen çıkansa cülanı aldırma yollar hemen dep. Şunu ola siz gibi yırıplı koydum Cevlan Bey, aşı Abdullah Kut'ten ayetten. Hemdullah taksi 3-4 yıllar bülşemsilendin hani. Şavuşumarını aldı yollar hemen deydi Abdırşit efendim he. Hmm.

Başından olsa yeni bende bir uçurun yetkizimiz dostlar dikkatler. Memleket boyunca tunca köşme kan tazdaş avtomobili Cenobi Şincan'daki yiz kentler kırdı. Memleket boyunca tunca akıl köşme kan tazdaş avtomobili Kaşkay Maralbişin ayyasına yiz kentlerge kırıp şu caydaki börek kesil bimarlarına uzun yol yürüp davalanış tarihine hatime verildi. Bu avtomobilini Şanghay'daki davalaş aparatları birleşip tetkik kılıp yasıgan, üskünleri ehli iktidarlık bublakanma yana yirak musabilik diagnoz koyuş ve davalaş yetekçilik kılıp bimarlarının katnaş, yatak, tamak yükünü zor derecede yenikli tutup. Nöbette 20 nöper bimar davalaşını kubul kıldı. Şanghay'dan Şincan'ı yardan bir iş tarmakları mı bu üskünlüğünü kengaytış noktalı hizmet katarağı kırgüzüp. Bu üskünün kengaytışını noktalı hizmet katarağı kırgüzüp, Cenobi Şincan'ın asas katlam davalaş terakiyatına devamlı küş koşudu. Hoş yeni bir uçurğa qarsaq. Bir kısım yollar

0: Qonaqlar aytdigandek, yo'llaringizni biz Samra programmasi. Programmamizning oq marvoid un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomlilik tirishayotgan oq marvoid un zavodi alohida talab qilgan. Undan so'ng uchurlar qarsaqma yulduzim bir uchur yo'llabdi, nim bo'lgan doma Sanfango o'tir yo'li, shu yerni chang taraflar yomon to'silib ketdi deb. O'rinli qurilish paket shu sababli aşında tosluşu bakken var. Yıldızım isimli kanlıkçımız ha. Şimali o güzel yollarım için daha revan kendiydim. Mehmet Dursuncan. Kaşkaydın, kaşka ayrı durumdun. Avrupa güllük geldim. Yolla koşuyordun işte revan deydi. Kargay kız. Rahmet sizge. Kudretcan.
1: Bayram, demilişler, dekiştirde sürükler. İstigen vakit ötmeye vatkan.
0: Ay müşna yap, beş durup kakşaydıgan bu kapsilacımı. Kim o bayım birisi kakşayatkan to. Ay müşna bir yaş balla şu müşna kakşap. Demiliş ilip çarça gitsilemez mi silahilik? Demagan çak çarça gitsile. Demiliş digem da bir aremle ilip, da bir üzümüzün taşlap, üzümüzü tok kaçılap, da bir naite cüşkun ruhi alet kildiğen işçi. Sizler dige aşu heyirip çarçap kudret. Sizlerin nispetle emeliyat işleşinden öz yakışı bir demil iş. Şunun da tertiplik o kiti de şu vaxtan mağınladın tatıp uykunla. Mine sana şunun da tertiplik cahide. Olcu Beycanlı o şunun da ramanken de arman şuna uçur yollaptı. Rahmet.

Baş yerine bir uçurun dostlar yetkisek 2026 yılı 5. ayının 26. günü Şincan'ın tokeni sırtkı yetkizüştüki 3. almaştırış yolu çakılık. Linyan 750 kilovoltluk tok yetkizüş liniyası kuruluşunun Şincan bölgeki tömür munarlarını gruplaş uğrun tiptikleş baskıcı kırdı. Mülterin işçe 2027 yılından alınakı yerimde şıkırıştırılıp, Garbi Şimal elektrik torunun yeni energiye istimali ve ölge halkıgan elektrik energiyasını tanşaş, tanşap tasıklaş iktidarı, taksimleş iktidarı üstürülürken. Anda nemiliş mezgilede seferge çıkış mal setiveliştiki optimobil toktutuş bisik mezgilege takabıl duruş için Ürümçi katnaş sakçılara halkı kolaylık tedbirlerini oturgu çıkarıp, bütün şehirdeki 23 soğudu çemberge Menzir rayon etrafıdaki 37 yol bölgede belgilengen vakit için optimobil toktutuş mülazimetin yolu koydu. Köpsandaki yol bölgelerde saat 10'dan 24 geçe 10 yönelişte vakitlik optimobil toktutuş ruhsat kılınıdı. Üsümlükle bakış etrafıdaki yol bölgelerde optimobil toktutuş vakit bölgesi saat 10'dan 21 geçe bulup, nemiliş güllerdeki optimobil toktutuş iş besimini ünlülük yeniltip şehir ahalları ve sayacılarının seferge çıkışıga kolaylık yaratılıdı degen gep. Yani karaylı kuslanı uçurlarga. Kağılık halık söyer yolu yolları var degen uçur ne Şakırcan efendim evet tuttu. Kağılık halık söyer yolu deydi.

0: Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı riyasetçileri bivasit görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Tamam, ben kanı aldıdık yollar avanken, andan aldıcam bir neşbitik bağının oranın depege ama sorgan alıgıştırımızga ilan aralıkı da mavi işinle ayrım evet koyduk. Bugün hem de aşağıda bir dikhalla hazır bulduk. Şu bazanın yendik tarih yolu dinkirse 500 metre mağısla adaş dikhalla aram gahi de bir yabak. Aşağı hem de şu neşbitik bağ. Valla su oynaydıgan, belik tutup oynaydıgan, andan özler kavap kupisi buludugan bir aram gahke. Şau ya tu deydıgan, şau çüyünki din azraq ütüdükken o, şau çüyünün ütüpla aldığı. Oğun tarap kikirdiğen bir tar yol. Aşağıdan meni 500 metr oğun tarap kikirse aşu aramga. Bakya, manurgun dosa sorap ketti. Ayrım evet koygan bulduk bu uçurni. 5-ci körük 16 bağı kaygüce yollar avankendagi uçurni. Amraq evet dur, rahmetsizge. Cuma.

0: Aşağı tu ne mi? Yaram aramga. İsmi anınınkin aşağı uçunun ismini mevet koyduk cümü. İlga İlyarcan Şao Ya Tu der. Abdullah Kotan.
1: Böyle zepetüde dursa kılma Ahmetler yolları dehşet rabana.
0: Makul buldu rahmet. Şuna kılıp kadirlik dosta programımızın vakti toşup kaldı hem de programımızı yaktırıp anlığan kızgılık bilen katnaşka hem mağla rahmet etimiz. İşlerinle yakışı bulsun, seferlerinle yongunluk bulsun. Program riyasetçisi Rüşengül Basit, nöbetçi muharir Murat Kupur. Hayır, hoş dostlar.

Tunji navbatlik Changjiang daltisi yulduzi nomliq sayohat poyezdi Qashqarga yetib keldi. 5-oyning 28-kunchi kuni rohat tipdagi Changjiang daltisi yulduzi nomliq Tunji sayohat poyezdi Changjiang daltisi rayonidan poyezga chiqqan 200 ga yaqin sayohatchini olib Qashqar shahriga o'ngishliq yetib keldi. 5-oyning 19-kunchi kunidagi Jungo sayohat kunida bu poyez Shanghai shahridan Tunji qitim yo'lga chiqdi. Umumiy masofasi 13 ming kilometrdan oshadigan bo'lib, 18 kun yo'l yurdi. Gansudan Majishan tog'ari va Xinjiangdagi Tianshan bug'do ko'li, Qanas ko'li, Qashqar qadimiy shahar qatorliq 20 dan ortiq klassik manzarani tutashtirdi. Bu manzaralar yoyliq, ko'l, jilg'a, yordan qatorliq ko'p xil yer shaklini qoplab, sayohatchilarga janubiy va shimoliy Xinjiangning tabiiy qiyofati, odamiyat asosini cho'kmi shaklda his qildirdi. Bu poyezdni Jungo Tömür Yoli Shanghai İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Yulduz Dərəcəlik Mehmansaray Ölçümü boyunca özgərtib dərəcəsini özdürgən bolub, bir aylık işlər sayahati, dostlar bilən billə sayahat keçiş və ya ki aram iliş, sayahat qilish, turuş qatarlıq köp xil ehtiyacı maslaşdırış üçün bütün vagon ayrım halətdiki ayrım xanı şəkildə layihələngən. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilikdən ibarət 3 xil şəkildə bölüngən. Her bir iğiz ayrım xanığa, ayrım hacetxana ve munci seplengen. Ağbaşlar topuğa karta, poyuz yana vagon işçide yaşanğallarga muvaffaqlaştırılgan, bexatar akıllaştırılgan inçiki halkalarını noktuluk küçeytip, tosalğısız əsli hallar, ciddi çakırış sistemi seplengen.

0: gün götür mektep etraplara kelsiniz. Muş etrapta maşinla intayın köp dep söz kaldırıptu, he? Bir pek ngamdolla kini. Arzuyanız gitelik deksiz. Mem etgendim bir men vattı men hiç bir tosılgan yol uçurum dey mağa uçurgan boz dep bir ettim dep du ayka digen dostumuz. Buldu rahmet yollar onlar için dağ tamamlıq ravan bolsun, bir xatar bolsun dostlar. Dağ boz dostlar yine tamamlıq uçurlarını berip manğa isla dostlarımız bile ortaklaşımız biraz ilan anlağan denkken programımızdan mazmurlarını tamamlaştırımız radyo aldıdan ketmege isla.
1: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
2: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.
1: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
2: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neninizdim alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sikin aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraştırınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bivasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Qadirlik dostlarım bilen bugünkü sapırınızda biz sırdaş programımız ahırlaştı. Programımızı yaqtırıp alğan barlıq dostlarımıza rahmet. Sapıranlar bir hatta ravan bolsun. Mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar. Növetçi muharir Murat Qopur. Xayr xoş dostlarım.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
6: Vah, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyapti desa.
5: Qaysi onda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
6: Barakat ullurdi shu. Untigisli Barakatnikini akringda quluqimga singdirib atgan tursangiz.
5: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
1: Bu programını Tianxia rayonining Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jingkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayonining Xalq yo'li 55-nji nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531. Bu programını Arman kuvvet talqanlarını işlep çıkagan Arman yemeklik çeklik şirketi alahide talep kılgan.
6: Şatık tolgan Şincan derecinin taşkırı futbol birleşme musabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman yemeklik şirketi Şincan futbolçılıkı medet veriş için musabıkı bildik asasen Şincan'daki Arman tallağı bazarda 2 güven. Mari Brown'da 5 güven itibarı verdi. Faaliyet vakti 5. 16. günün 7. 13. günü içe.
5: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

Hürmetlik radio anlıqçılar, minin abdomobilin programımız başlandı. Programımızı yaktırıp anlaş bilen birge kızgınlık bilen katnaşkaysıyla, ben program riyasetçisi Ruşen Gülbasit. Kadırlık dostlar, minin abdomobilin programısı da, abdomobil münasebetlik boğan soraydıgan suallarınla bu sorsanla buludu. Yaki abdomobil tallaş yakıdı yolukkan meseleler bolsa sorsanla buludu. Abdomobil katnaş pıravığı münasebetlik boğan kanda meseleler bolsumu oturgu koysanla buludu. Bizim hem de yeni abdomobil uçurlarının yetkizimiz, abdomobil münasebetlik boğan bir kısım savatlarını sözlep yerimiz. Onda olsa radio aldıdaki barlıq dostlarını. Nait kızgınlık bilen programımız katnaşık teklif kılımız, bizden ve işin salonumuz XG 1074 FM.

0: Mobillarini bağlantishni xohlaydigan do'stlar olib qolsanglar, avtomobil sotib olish haqida yo'liqqan masalalaringlar bo'lsa, yoki bo'lmasa, shu bir qism avtomobillar haqida bilishni xohlaydigan mazmunlar bo'lsa-mu, mana so'rasanglar bo'ladi. Amal bo'yimda yo'llagan chaqda uchurlaringlar sal tafsili bo'lsin, do'stlar. Atuş Tianshan yo'llari qo'yishlangan Ravon degan uchurni ibo atuş avatib turma. Tursunjon ustam birga qittiq bir onli taylimi na.
1: Rəsəngə qanaqlarınız yaxşımı, qanaqlarınız bağlıq ağınçılar. Bağlıq maqsıq artım bulunanların iki fikrini yazın çıxılıb, inə qəb çiləyə çıxıb yollusanlar. Bağlıq qəsəm buldum,
0: mən saxlap durdum. Ana, təyyə olub mən saxlap durdum. Qəni, bağlıqdılıq aptım o bulanlar bu səvətdənlər, mən bağlayman deydi, cümə. Hozirning o'zida mana bir anlig'uchimiz uchur yo'llabdi 2020-ninki Hongqi H9 mush avtomobilni mundaqlab avatib qo'yibdi mushun bir baholab bersin dedi yaqchan avatib qo'ydik tursinjon ustami mushun bir baholab bersangiz hamdulla ustam qani
1: yo'li juda ro'shanga jumsa yo'li qaraganimizda yo'llar ravon hozir shinqo janubi sindal qayrilda mayullab asosa ravon deb bo'ldi-ga
0: ay ma'qul bo'ldi rahmat yo'llaringiz davomliq ravon bo'lsin hamdulla ustam Әмдіма ғауды қарет сарқылық yolların әхвалы қарсақ мұ азыр yollar шында яқши раван кен, әмді бір тостып қаған бөлекләмі юқу. Әмді автомобиллар көп болатқан бөлеклі бакен, автомобиллар көпірек, лекен ұнда бәк тостып тұрып қаған, маңамай қаған, ұнда әхвалы юқ кен. Мас симус сауат әтрапыды кетіп атқан аңлығыштарымыз болса, бір үшчөрі бейір өткен болсаңла, әмді әттігенден яқы шу бір бекетті құрылыш қылыш, автобус бекетті, құрылыш қылыш сәбәплік. Simus saati tərəflərdə avtomobillar səl köp tosluş əhvalları körülgən. Həm də hazırının özü də qandıqaraq içilib buldu mu o yol bələklə, həm də qatnaş saxışdırı kəlgəndikən tərtib sağan əhvallarımı boğandı deyim. Yəni bir uçur kəldi mın diyo deydu. 2017-nin kəbu avtomobil. Həm də mən uçurlan yollıqan çağda qançı ki təpsili yollı sanlar şünçü ki yaxşı həm də. Manchinchilning manda avtomobil masalan qaysi tipi yoki mayliq mo gazliq mo degandek bo'lib uchurlar tafsili bo'lsa Қол қотма, автоматик қотма ренге дегенде, қанчылік маңды, қанч километр маңды дегенләнім елі саңлан айтты, яқшы болуды. Усовейнің бір автомобилі бәке, 2012, Ланхуа, Илисен, машинам ба. Мұшыны бір ұстан бір бағалап бәген болса дейді. Мақыл бұным әвәтіп қойдық мана бір бағалы бәсін, Dasa mı avtomobilin bağlamı?
1: Şimdi 22 kumçi eşto kısapta maşinan bak kabası baksa 115'den 120 bin koy atrapı da.
0: 115'den 120 bin koy atrapı da. Mekitten Emercan daydı 20-30 bin koyluk maşinlar bağımken. Ustamdan kolu da, Tursuncan ustamdan kolu da deptik. Yani evet koyduk. Nurdun Roza efendimnin 2014-ninki birda 6 Nissan Livina gazba. Gazdan yana 14 yillik vaqti bar. Mushun bir baholab bergan bo'lsa deydi, chimi? Buni ma evatib qo'ydik. Abdurimka. Yaxshimi, qanday ahvolingiz? Ma'qul, ma'qul bo'ldi, rahmat. Xoş, Tursunjan ustam baholab turman.
1: 2017-nji mundiyadagi mashina bozorida 35-dan 40 ming atrof.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Abdurahmon Komsomkichi.
2: Yashangal, qandaroq, yaxshimisiz-ka?
0: Yaxshimi, qanday ahvolingiz?
2: Abdurahmon.
0: Ha, bo'pdim, shunda damog'i kunlarda degan suvdi shunda yaxshimmi-mda amaliyotda? Oldingi kunlarda dam oldi, bugundan bozorlarga chiqishim mumkin, bozor aylanishi mumkin. Hüseyinjan Səvi uçurlarını tapşırıb aldıq. Rəhmət, adil kiyimləri.
2: Yaxşı, bir yaxşı, xəstəri yolunçı, yeni bazarını aldıdın. İşkinci oturaq ayın aldıq yolları var.
0: Maqul buldu, rəhmət sizə bəyə uçurunuz.
1: İşkinci oturaq ayın aldıq yolları var. İşkinci oturaq ayın aldıq yolları var. İşkinci oturaq ayın aldıq yolları var. İşkinci oturaq ayın aldıq yolları var. İşkinci oturaq ayın aldıq yolları var. İşkinci oturaq ayın aldıq yolları
0: Әмәржан, үйіккен жұмы 20-30 мін көйліқ машинлы азыр. Тұрсынжан ұстамның қолы да үйіккен. Сіз алыдыған машинаңызды қанда әтіп, қандығырақ машина ағыңыз ба, езіп әвәсіңіз бұмыз Тұрсынжан ұстам әмді. Навад, ұшырап қаса, аш автомобилла, іздәп тип қыпәсі мұ болуды, жұмы? Гүлжәмилә ханым, рәхмәт сізге сіздің ұшырыңызды мұ көдіқ, рәхмәт құш болдық. Ma Ürümçi şəhərinin kəlgüs 3 günlük avaray aqvalıqın bir qarapaq aylı qadırlıq dostlarım. 3 gün içi də qanda bir üzgürüşlər buldum avarayda. Bugün hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu. Temperatura 17-27 Celsiya gradus qıca. Ət hava uçuq temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. 6 айның 1-күні әмді, бала байрамы күні ауа ұчық болып кейін бұл.

0: Xiaomi Suci'ninki bahasına bir qarap baqaylı ha. Xiaomi Suci'ninki bahası 219.900-dən 303.900 keçə. Am bu avtomobilniki faqatla etibar yoxken jumu. Ay toy qonağızın 20 yıllığı siz hər giz bu avtomobilni soqunmaysız jumu. İşkimin 21 Lexus ES300'dün mani buldu. Şevket efendim, mani Tursuncan ustam, evet boyumuz Tursuncan ustam bir bahalı versin. Bir meslet versin cümü, evet koyduk ha. Ulcu taksi ablikim efendim.
1: Sen işsiz kaldınız sende ha. Ulan kendi efendim, ulan kendi makinesi okurum yaptınız.
0: Ha, şu bizim şunda deydi okumda bir oturup aşında bir kısam deyip bir hiyal bağışaydı lakin hem de soğuk mısın mı hem de aşında bir soğuk kısam deydiğim bir hiyalını bulğunun üzümü bir yakışık o bir adem gibi nispeten edilik yakışlık kılan mısın mı yakışlıklarını oylayıp hey tuhtamanın köyünün azar beğenmeyici mi manın kapıptı deyip bunda oylaşının üzümü bir yakışık iş hem de bıptı aşında hiyallarını kısa bir külle soğuk kıla deyimiz o ha. 3 günün yakı duka açmağa bortalağı verip oynayıp gelgeniydi. Yeni 30 gün takıydı bunun iki aslan bulam ya. Bir ay bırak yuka kesem bunun iki yedigallan yep bup. Kuruk gel yemiş şimdi çıksa onun iki soğudup kalam ya. Dip Gülcemile hanım hazır kattık mulayız kılıp. Kanda kısam soğudam yakışlay alayım ben. Digen üstüde izin atı değil ki ma tüzgen ma hiyallarınız. Ma iş kaysı bulmaydı. Uuu kanda neymiş kanda soğudumay dip takıydı stukan ne? Soğuduğumu deyip dükkanı takıyorsanız tekim boyu dükkanı açıdık Allah bulup mu bir iş kükü mü da dükkanı takıya kopkası mı? Nurgun hiridalarını kaçırıyor tersiyle emkin deyip oylayımız var hem de şahsen ben açıdan oylayım hem de. Ben hem de dükkanı içip hakkıdak tek kıdarım yok onda üzerimden şahsi. İki açıdan oylayım hem de. O yemek içmek soğudu istek ya tekim o ters koyu onda vakti ütkiydi de onun aydılam. Bazı neslerinin hep tıdılam digindik. Onun zaten aldık yolla koşuyor işte şunun da ravanken ya uçurunu. Gengu balan evet de rahmet sizge. Osman bakaldın salam. Miyiv çiyiv sitip anlatma. Miyiv ilan lan miyiv hem açapçal naisidikile. Miyiv amam sile miyiv yemem sile. De uçur yolla bucum. Ama ablikim can dükkanı vakti diyeceksin Gülcemile hanım. Ma kuruk yel yemişlerge aşaretle çüp kalıdı şuna olan bıraklı ziyan tatisiz deydi. Şun daha oldu düşün. Şuna ola tünü gün ballağını elip sayram kubirip oynayıp geldi o ahtep Sacide hanım hem de özünüz gülcüdü uğandık ki daha bir sayramlığa bir isleyi nispetle bizden daha yedik ki da bazalığa bağandık bir iş yok gitti he. Dalam bir kileyli dep oturupla bire çüştün ki yürün lan sayram kubirip ma bir kileyli dep la. He buptu. Şuna kılıp bir aylık işleri kongulik oynayıp yapsile ma resimler gibi çıraylık çüşüp sile digen bilen. Dursunca ustan bağlap da anlayılı he.
1: İstimal 21'de 23 kubalgan Lexus'ınki ES300'ni nesu ağılgırtı 315'ten 350 gün satırabı da ağıldı.
0: Bana makul buldu. Rahmet. Bu aşımda Qadilcan. Üygündüm başlap. Üygündüm başlap. 6. ayına 1. gündüm başlap. Açımız. Abdikerem efendim Pentechnik Sarayı etrafı, Balla Baksı, Yüşen etrafları yolla. Şunda Ravan, Canubi Bicim yolları Ravan diye uçurlarını yolla. Abdikerem efendim rahmet sizge. Ha çakçak koyduk, çakçak koyduk. Onda taşlı kıl bulamdı. Aşağıda turup sattımız yine devamlık. Şu. Şıkılıp yemek içmek soğuduz kıldık Allah. Bek uşar olmuş Allah. Bilip bilmeyli bir neslenin vakti ütüp gitip kalsın. Bulmaydıken. Şibili koşuyorsun işte yollar aman diye uçurdu. Mahmutça evet tuttu. Bay Raziye. Beijing'den yollar aman. Rahmet rahmet. 6.

0: Evet keşkice Esma gülüm. Evet keşkice. Ben keşke kama en yakışı keçede. Ama bu abdum o bileydi mi gidenler yakışı. Olca taksi ablikim.
1: Ne ayağım sıra var sen makinede sıra var bir evde çıkmasam yoksaydı.
0: Hmm.
1: Yemek alemem avaçlık var ya motosiklet kırmışım da peyze sıra var kırmaydı. Kalkak giymeyim. Hmm. Şimdi de peyze de maşin kulumu atıdı. Sıra var sen makinede. Ayağlar diyor. Acayip kendi. Maşin hep böyle dışarıda ayağlar çıktım ayağı.
0: Ya onda cidel kımaptı, aş epirey dep, aş üzü bilip, buna epirey depti. Şimdi ama şu... Ozrak bir gep olsun, minin ayalım, onun ayalım, onun yoldaşı, onun balısı. Ya siliştiriş, kımısanlar yakşı olabilir ki. Şimdi ama... Ha buptu, ayalınız, eğdime yanında toksikletlerine heydep, yügen bozsun mu? Umdan kur. He.

0: kör gezmenin üstü yollar havanda uçur yollaptı. Niyaz efendim uçar tor taksi. Hınay yolu Hungwangshan'dan aldırdın Badaven kaya üç yollar koş yolun işte havandaydı. Galibiyet yolu koş yolun işte yollar havan kendine uçur ne gango balan avertipti. Şireli. Uy sızmış ondak mı bir mendigen buyluktu oynap. Mendigen ondak mındak dep aş. Da diyendikin dep koyduk ko bak peziyat oyunu bit oynaydı siz biz bir bakmagan kürüp bakmagan de ben raz buyluğunu buyluk bir bakmadım şereli kurpanı bir başka yerden köygen bilen buyluğunu üzüge bir pekiş fırsat bulmadı dedim raz yakıldım o ben min küremedin lan ben buyluğunu oynasam dep çö şereli açık kağıdı dedi şuna gala Mehmetcan tur taksi
1: Dur şengol kanda yalanımız
0: yakşı mı?
1: Ma ben yan koydum fakirin çekti. Bağırlık diyorlar çünkü travan çekti ma.
0: Makul buldu rahmet sizge Mehmetcan tur taksi. Ubul Kasım ka?
1: Örül zeytir tırtır ya seçile yapsın sile.
0: Yakşı mı kanda halınız?
1: Kaşlarının kaynak yolları her kili tere travan ha.
0: Makul buldu rahmet. Şuna olan hayırlı günler.
1: O yolun çoksa kişiden sebebi.
0: Ya maldı da uçurmak. Yıl
1: 70'li Türk yolu süre her bayılanma. Bu büyük bu görüştüğün şey Mısırken Karabank'a yönü çoksa kişiden.
0: Makul buldular. Rahmet. Şuna olan Adılcan oturup onu bunu dep yıkıp yanımda oturup bre nakşan olsa kanda ola dep mi uylap. Yem da dep okaymu dep diyeme yani hiyalla kılıp diyendek aşında çık otura git pürüp demdi ya nakşan alsak umamdı dep şuna dedi demdi şuna olay Gülcemile hanım deydi ayollarını erlerini ballarını ballarımızı birbiri seliştirmayla mademden artıkçılık buldu kemçilik buldu yaksı buldu yamını buldu yan kilip ademle bir tallı buldu koç gizek ademle birbiri koşmaydı katılsa da seliştirmalı açıyor seliştiriştirli bir köngülsizlikler kep çıkıdı En yakısı üzünlerdi, bağırınlar, en yakısı aşını kadirlenler de bana. Duka içmen de, kuruk yelgimi satımen de Gülcamila hanımcı. Şuna uçur yollaptı. Ama nasıl cümledik ki makyap? Seliştiriştin nurgun vakit ki onsuzluk yap çıkı. Çünkü özümüzden bu muğan yerini kalktan buğan yeri seliştirip olmuş. Çünkü yani özümüzden kemçilikini kalktan ortakçılık seliştirip la. Yani özümüz bana eserlerini küremeyle kalktık ki ortakçılıklarını bana eserlerini körüyüp azaplan gitmiş. Emeliyette karşı tarafta sızlı bana eserlerle karşı tarafta buluşun atayın. Şu da oğlan deken özümüzdeki teve boğunu, özümüzdeki kişi de boğunu aş. En yakısı, en iyisi. Şuna programımızı kadirlik dostlar, tümendik orulla alayı talep kıldı. Hotan şehri Karkaş yolu 55. numarığı caylaşkan Berket Aşlıq Mayzat alayı talep kıldı. Ürüm şehri Şinhua Canobi yolu caylaşkan Şahsat Yığız Boşluk Ambulatoriyası alayı talep kıldı. Ürüm şehri Tianşan rayonu Xalıq yolu 55. numarığı caylaşkan Cinkan Cunyi Doktorxanasınınki Heyir Kisellikleri Məxsus Bölüm alayı talep kıldı. Programımız yana Orman Kuvvet Talqalarını işləp çıxan Orman Yemek Çekiş Şirketimi alayı da talep kıldı. Tursuncan ustam, avu, nimin ne kısak? Bir şey kaptım mı bu? Evet evet ki şimdi bir bağlı ve sana zöptük. Şunu ulan senin arkandak terpanı. Uçar tur taksi. Siz yakışık yürüdüğün bir gepken de mi o? Bu da şunu ulan. Qadirlik dostlar, anlayatqanlar mening avtomobilim programmasi. Tursunjon ustam, yana bir avtomobil ketdi. 2016-ninki Onkvey deydi. Oshini bir bog'lab bergan bo'lsa deydi. Mana bu avat etaylik. Ana bog'laydigan avtomobillaringizni sal vaqtni cho'ng tutib, tezroq bir avatgan bo'lsanglar, va program oxirlashiga deganda avatsanglar sal nim bo'lib qoldi ekan. Ana ma telefon urib tursunjon ustamdan, uni buni so'raydigan anglovchilarimiz bo'lib qolsanglar, program oxirlashganda bir so'ragan bo'lsanglar, rahmat. Davon shimoliy yo'l yo'llar ravon degan uchurni Abdulla ustam. Avatibdi sizga mi rahmat. Vanshing daji qo'shilishdi yo'llar ravon degan uchurni to'g'ri taksi Ro'zjon avatibdi. Uchurimni o'qima, xato ketib qapti deb ma uchar to'g'ri taksi Niyoz efendim. Lekin bu uchurni mushu qiz do'stingizga avatganingizni men bilib oldim. İnim nomda Gonghui'nun içi de işle atıdı. Birip kalsanız karap koyasın hep Mehmetcan Tortaksi. Ben birip kep buldum. Buldurak demem siz mi?
1: Birim yetiştirdik. Dolka veren var. Yeni beğencimin altı yolları var içine.
0: Ha makul buldu. Rahmet. Peki uçuyorsunuz.

0: Daz azıraq bir ilandan kin qayıt kelsek buğdek.
1: Tamaq etkəndə Jungu tuzçılıq qrohi işləb çıxarğan təbii tövən natriylıq tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdan kəlgən tövən natriylıq tuz ilmi tənşilib tərkibidiki natri azaytılıb kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Jungu tuzçılıq qrohi işləb çıxarğan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu. Davay usta, nallarınız acep sınıya pişip da.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiruklan ağantem, nenin hızdı malay?
2: Davay kana, pişiruk dukallarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Tianşan rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindigan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışı çüdü, amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
0: Qadirlik do'stlar, anglayotganlar, mening Abdumobilim programmasi. Programmamizning Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat Ashliqmay zavodi alohida talab qilgan. Programmamiz yana Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Ig'iz bo'shqa ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Programmamizning Urum shahri Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Junyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Programmamiz yana Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chaklik shirkitimi alohida talab qilgan. Dağsama Tursuncan Ustan bağlaptı aldı dedik yaptım o bulan alayla.
4: 16'ın bek ankeyi yaptım. Mesela mazarda topak 45'in 50 bin kadar. Şu an alsan etkiler 20'nin yaptım. Mesela mazarda topakta 40 bin kadar. 2019'ın içi havan etrafı yaptım. Mesela mazarda topakta 35'in 40 bin kadar.
0: Makul buldu. Rahmet. Onun için yeni bir anlıkçımızdan ama toksu kaptım o bul doğruluk sırdaşınki bir sualı varken tok Tursuncan Ustan. Mani sizge bir evet koyduk hem de bu Abdumobil cihette silahının kandalı olmuşsun silah şu kaynamdaki adam boğandıkken evet koyduk eğer cevap veriş kolay olsa bir cevap verseniz ya olmasa sırdaş mı da kılaylı sizge çöğü Tursuncan Ustam'ın telefon numarını evet vereyli sizge bir yol küsesun bulamdım. Evet evet sırdaşım şu program ahırlaşkan din kiyen bir uçur yollap bir sorsanız mesele sorsanız bu vaqtda hem de biz bayağı yeterlik meseletini berip bolduk dep oyulduk şundu mu kendik işlani ya aşında deyimiz gapni siz anlan kızım. Kilinim ibret asun deydigan bir gaplar bo'ladi mı yana? Sizning gapingiz chiqishi bilan boshqa anglovchilarga mashinada bir deb qo'yamiz. Shuni ochig'ingiz kelyapti ya, siz doim selishtirdikansiz shundan qaragan chaqda. Qara, palonchining ayol suyrulagman shunda o'xshitdi ekan, sening faqat o'xshimaydi. Qara, meldiki Oshamxon shundoq atgan choy degan nazroq yaxshi, shunda undan qildi ekan, sen faqat atgan choyni yaxshi qilmaysan juma deb. Onu qip berey, bunu əp berey desəniz, ayalınız onunuz yaxşıqan, maqtuduq qo ayalınız ne? Şuna olan, ey kı?
5: Salam, 1074 əyət etkən sülsüz, bu, şıbalıqa da oturmuş, maşinə sütəmli vatan, ağır, bazı maşinə edək, şət diyen var,
0: Ay ay kun, imdadınız bu gipiniz pekkat onkramınlık kubek varan çurunma gipiniz inik emez. Bu sabır küçük ballarının birbirinin dikkat kan bu sanlarla dediniz ki indik yapını şunda bir onlayla desek inik çıkmay kaptı. Şuna hem de ayıp ki buyurmay, kayıtlı bir evet iş imkanı ettiniz bulamı ha, kayıtlı bir gek kan bu sanız.
6: 174 yol sabrı bu, roka çan, yiçi, arçı, sançı, yollar havan kene.
0: Makul buldu rahmet. Alican'dan uçuru karsak Aksu bayının yolları şunda arama. Maşallah bir kadar köp tep. Alican şunda uçur yollaptı cümle rahmet sizge. Dalsa yani azırak. İlandikin kayıtıp gelimiz. Bir körüp bəsiniz bu ptiken dep. Abdurrahman vanyo çı. Nemini körüp. İşinim kemepti. Bir enes körüp bir eyldi sen.

Maşinamda yuğuzaydıken yağmur bağımıyken, yağmur yokken cümle ama ölüm şehirde kelgüs. Üç gün içinde onda yağmurluk havarayı kürülmeydiken. Hatırlayacağım olsun, uzun buluduken.

0: Annapolis'siz.
1: Olmaçı bir yüz yetti bir tık. Yollarımız bravo.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: programımız başlanış bilen tanla abudu degen akımızmı özününki programımızni anlap atqanlygyny bildirip uçurlarını kaldırıpdı. Onundan başqa bulbul goya degen dostumuzmı bar eken mana yana qaraydigan bolsaq Abdikerem akımızninki awazlyk uçuru bar eken anlaylı. Abdikerem akımız qaysı yol bölekleridin bizge awazlyk uçurlarını berdikin?
1: Bu tura, her baylanmış, hocalar, şişen, şimasa yolu yoluramaz.
0: Buldu, rahmet.

0: Bulbul Goya, men öyde tamak etkeç, onlavatı men programını deydu, mana köpten köp rahmet tursun cakımız mubake, men mubake, gep kumağam bilen tulluk onlavatı men cümü kulak yakşi deydu, köpten köp rahmet. Yine karaydağın bolsa, Gulcu Taksi ablikimninkiye, avazlık uçur bayke anlaylı.
1: Hidayet mi? Tabi falan yakşı mı?
0: Yakşı, yakşı.
1: Reklam mikrettin mi? Yakşıdın mı? Gitar yakşı oyundun mu?
0: Rahmet.
1: Telegramını açıp aldın mı? Şıkıldım. Bakalım.
0: Siz gümün köptün köp rahmet de. Dostlarım hanım için de kızgılık bilen devamlık programımız katnaş kaysla. Erkaysi yol bileklerden yol uçuruyu, gazmay uçuruyu belge isla. Bir hatar yol yürgen asasda. Onun başka hanım için de uçurlarını birenmeydim. Men pekat radyo aldı da ba anlavadı men diyen dostlarımız bulsanlamı. Öz anlanın ki kandak şekilde anlavad kalıqınlarını bildiriş arkalık mı programımız katnaşsanla biz bilen paranlaşsanla buldu.

0: Obududigi akımızı yol fıçori lantiye içi artina aldıdiki yollara van leydu buldu köpten köp rahmet. Velo Shinfu diyen dostumuza men bu şundaq itizli işlep anlavatımın dep mana suratlarını videolarını evetipdu. Şundaq çıraylıq gene siz işlevatqa yele. Yana qaraydıgan bolsaq öz halninki avazlı fıçori vake anlaylı öz hal. Hani öz hal. Toxtan, ben bizimki muzikantla sel turup dursun. Öz halını, avazlı kuşlarını anlayalı.
1: Öreğiz, hep tuttu, lida et tuttu, şemşidin kandırak avalınız yaptınız.
0: Yaxşı.
1: Evdanız mübarek olsun.
0: Rahmet.
1: Dağın tarafta da yollar avan geldim, ama.
0: Buldu, he? Aydı xayızı digen dostumuza mən mə qaşqardın, vatucu heydi geç anlavadı mən digen uçurunu əvətibdu, buldu, köptün köp rəhmət. Yəni qaraydıqan bu saqqa səhəri bulbulu yədimiz. Axmər vayitinin 10 görüşləri çıxqanın, yaqı Abdürşid əpəndim tamakı bək ustop gətdi qaran, ləğmən digen 120 metr tatıdı. Yey, şunda peyzi oxşdudu, deydu. Qaranla mənə kimnin yoldışı, mənə yoldışımdək tamaklarını yaxşı itələydu. Tamak üstüledin, tamak üstüledin, yeni kaysınla ba. Erle tamak itibesimi ayal kişi oldurup, hiç bir huzurken deydi o cümle. Rast cümle, doğru değilsiz.

0: Yana qarsam Air Code degan do'stimizningki ovozli futurov aka anglaylik ya.
1: Men qo'shildim-ku.
0: Qo'shildingiz, ha? Davomli mishiyaga yo'l futuri, gaz may futurini berib mansangiz bo'ldi, ha? Ulardan boshqa Anargul degan do'stimizning ovozli futurov aka anglaylik. Yaxshi.
2: Tamaklarımı kaya kıyıp, kuşu gördük vatmen kızım. İkisidir atasın, kuşu kışınlar
0: Buldu, tamaklan etkeç programımızdan anlavatıpsız, buldu, köptün köp rahmet. İrpan diyen dostumuz, de bizim bağulcuda anlavatımız, deydu, köptün köp rahmet. Şim Fujilü degen dostumuz, men kevezlikke ot yoktuş, doğrusunu çoçkaç anlavatı men, deydu, buldu, köptün köp rahmet. Yana qarsaq mana Abdikerem akimiz, g'arbi shisan ko'chalari, Juding Pifa tarafga manga yo'llar avan degan fikrni avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Xotan güzel taksi deb bir do'stimiz bor ekan, u do'stimiz o'zining programmani anglayotganligini bildirib fikrlarini qoldiribdi. Adil degan do'stimizning ovozli fikri bor ekan, anglaylik, Adil.
3: Ay, rayatın koyuyorsunuz.
0: Yaxşı.
3: Kaskada aldık bu çok. Tamak kısmı krediyonun lazımdır otura.
0: Yaxşı buptu. Köptün köp rahmet. Olcu taksi ablikimden avazla kutuyoruz.
4: Ay, rayatın zavgıda dörtü bir şey. Yani şansıda Fatih'in bundan kaynışın başı yaman köp. Rayatın siz ne yani? Olculuk mu ya? Sizin kırtallık mı ya?
0: Vay bu nimiga pop ketdi nalik deb. Nalik demaymiz. Hammamiz bir yalik. Yana qaraydigan bo'lsak, Saniyam degan do'stimizmi bor ekan, o'zingki programmaga qatnashiyotganligini bildirib uchirlarni qoldiribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlar, mana mushunda qizg'inlik bilan davomli programmamiz qatnashqaysizlar. Har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, gaz may uchori bilan ta'minlaysizlar. Bexatar yo'l yurgan asosda. Undan boshqa Özonlarning qandoq shaklda programmamizni anglayotganligini bildirish orqali mu programmamizga tamoman qatnashsanglar bo'ldi.

Badam taksi, men keldim ihmalan uzdu, kırat atışını başlaydı. Taksiye çıktım, jallıq kırat atı men emdi, deydu, buldu, köpten köp rahmet. Yana qaraydıgan bolsaq tursun jakımız, Mövlüt kamu vekşi amraqa sizze, tursun jakı.

Dostlarımızdan ki ağa uçurla qarsam Osman yan dostumuzda Osman Baqalaqanızdan salam mevci ve satqaç anlavatımız Çapçal nayesi de deydu buldu köpten köp rahmet Abudu digen akımız yol uçuru Fukan koçuları Ravan kendi uçurun evet buldu köpten köp rahmet İhbar degen dostumuz siz avazlı kuşur evet etken siz piyqırap kemavatı doyamış şu avazlı kuşurlar şu adette bek uzun bek cıhkes şu piyqırap kemaydı çıkmaydı ucumu şu an kıska kıska yol kuşur bir anla dostlar.

İldananın dadısı ya, çen tancan yolu koşuluyla duravan deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Onun başka ablet Xotan taksi ya, Xotan şehrinin Xorcazan yolu ravan deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Reyhane diyen dostumuz, yaxşı mı? Biz Qashqaya ketip barmız. Qovsu yollarda maşinla intayın köp. Ama adam Qashqaya mağdımı neyme? Astaraq minla oy, edip izip duy. Buldu, buldu.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın ağırlıkken, günleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgu

0: Dada aqo, fucurlan yollaptık ya, bir şeydik fucur onsun köyme kaptı mene. Riyasetçi, yaxşı mısınız? Dəl bir ayının aldı da ayalımın operasiya kıldırıp kəgəydim. Öyde aram salamətliki xeyli, aram əb salamətliki xeyli yaxşı bob qilib, bugün üzüb taşlap suyuqaş itib əkəbdu deməmsiz. Oxşab diken, sıq içi oldum bana. Mən deməkçi, əmə xanım qızla salamət durunla cümo. Bulanın salamət buluşu biz ərlənin, balılanın bəxtikən cümo. Rəhmət sizgə, deydim. Buldu, naiddi, doğru gəqildiniz cümo. Raz, mən 100% qollayım əmə gəpləriniz deyicim. Xanım qızlarının salamətliki bir ailininki bəxti bilən, bir ailinin xoşallıqı bilən intayın münasibətlik. Mehmet Ali degen dostumuzun ki avazlı kuşçuru bayken anlayılı. Mehmet Ali avazlı kuşçurunuz pekat süzük çıkmaptı hocamı. Taz önümlü kuşçuru bulmaya kaptı. Sıdık.
1: Riyaset yakınçı. Yakşı. Şöpür dostlar yakınçı. Bana bizim örük izgeç anlavatmış tırpandir.
0: Vay ürükler pişip gitti bana. Ürüklerini üzgeç anlavatımız deydim hanım. Şimdi dağ dostlarımız var. Yenisilerin radyo anlamaslıqı kandak bahananlar var. Vatu ciyeydi geç işle anlaydı. Ürüklerini üzgeç anlaydı. İtiz kırbaşlarda işle geç anlaydı. Meyve çivi satkaç anlaydı. Digendek. Sile çoğu sile kandak şekilde anlavatı sile.

Şerzatiyan dostumuz, biz yakınlarımızı yaxşı görmemiz deyirkenimiz, özümüzü asırışımız, salametliğimizin muyum oran koyuşumuz gerek. Şunlar bulğandılar başkalağı avarçılık eğilip gelmeyimiz deydi. Bu gibiniz mi doğru? Kullayım ben, çokum şunlar kılışımız gerek. Özümüzü asırışka köngül bölüşümüz gerek. Biz özümüzü özümüz söygende... özümüzünki salametliği yaxşılandı, özümüzün keyfiyatı yaxşılandı. Küçük işler sebeple keyfiyatımızın çeşmeli. Keyfiyatımız bozulsa, keyfiyat şu salametliğinin birinci düşmeni demdi. Keyfiyatımız yaxşı bulmasa, salametliğimizden çatak çıkıdı. Şuna keyfiyatımızın çok kum yaxşılaylı. Jintian degen dostumuz, Mi Chuan'nın yolları iravan degen uçurunu əvətibdi. Jintian degen dostumuz gene buldu.

0: Şinfu diyen dostumuz hemen çütpolo yemekçi deydi o. Bopdu bopdu yan. Sanışlık olsun he tamakınız. Palekler men deydi. Doğru tepti men. Eko yayı sizden karşı almış. Sizden avazlı kucurunuz yetip geldi anlaylı he. Eko yayının avazlı kucurunu anlaylı dostlar.
1: Bakıyorum abi Tolcan. Hoş yılmış da tutak gene.
0: Buldu buldu. Rahmet he. Qashqar tor taksi degan dostimiz ha bugun uydikilar bilan sayohatga manduq deydi. Nega mangan sizlar sayohatga? Bir davlatdanlarchi nega mangdonglar?

0: Nallarınız acep sınıp şıpta.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işletip pişirgan pişiriklan ağantem. Neyin hızdım balay?
1: Babay kana pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip ticaretiniz ne pekimi ronak tap kızım.
2: Dodo pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
0: Tonlat kudun emdal diyem. Sel toğuzup şikine.
2: Dodo emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyat hukukuya erişken orman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet oluklaydısınız orman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet orman kuvvet halkını. Patiyat numarı ZL-2021-11-3047-6.
2: Kumluk, çöl cezirelerde uşkandak yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypav, Cungu Teklimakkanı Ayılış Halkara Rally Musabkısı dağduğuluk başlandı. Çincan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Senat Radyosu sizni Cungu Teklimakkanı Ayılış Halkara Rally Musabkısı'ya yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Sanat Radyosu ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun Karlık Tağlarıcı sözlüğen Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı doğrusu da haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypav Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı dağdığılık başlandı.
4: Dostlar, anlavatqan olan Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining tushlik yo'llaringizda biz amra programmasi. Programimizni alay talab qilgan va qo'llagan o'rinlar bo'lsa, Oq Marvayot un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish, iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Oq Marvayot un zavodi. Uningdan boshqa shiltpaqanlarning hammasi maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qiladigan Isil Abdul Fuko Abdullari. Shu munosabat bilan yuqori o'rinlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Vişin supimiz kuchirlar qarsam Şirali degan dostimizga men mobaysay lag'mini yeyman mobaysay lag'mini yeyman bek o'xshaydi deydi u qanday lag'man bo'lib ketdi Şirali rasm tatib avatan ko'raylik Sherzod degan dostimiz yo'l xavri Qashqa shahardan ko'n shahar nayaga chiqqcha ya'ni 314-nji davlat tosh yo'lda o'ng avtomobillar bek ko'p shunga shofyorlarning ehtiyot bilan haydishini yangi shofyorlarning ehtiyot bilan haydishini tavsiya qilaman deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmatdan Mishu Qashqadagi shu Koni shahardan Qashqar shahardan Koni shaharga chiqqcha radio anglayotgan do'stlarimiz bo'lsa diqqat qilib mishu uchirdan unumli foydalanib qolaysizlar. Gulina degan do'stimizdan qaysi yo'l olib ketdi? Cho'ng aytqil bo'lmay qoldi, lekin shundoq ma Shiringo tarafga manga yo'lmi nima? Avtomobillar bek ko'pga uchratga tizilib ketibdi bular. Qashqar to'r taksi, Qashqar to'r taksi. Nanavatdingiz? Abudu degan akımız yol uçuri bahar yolları ravankan deydi. Jintian degan dostumuzdan Ürümçidan Qashqarga mandım deydi. Bo'pti. Qashqarga berib chiroyli xiyalani oylinib kelasiz. Emshenshang degan dostumuzdan men Qashqardan to'r taksi haydayman. Hozir men bu uyda go'sh ugra lag'man yeyib chiqdim. Şinjan nallu yollar ravan deydi. Buldu köpten köp rahmet. Hamdullah degen dostumuz. Qosaqlaştı mı tamak yapıp ondan katnışaya deydi. Buldu. Obdan tamaklarını yap derhal katnışama programımızga. Abudu degan akımız yol uchori, Janub bog'chining oldidagi yo'llar ravonkan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

Dostlar, anlamadığınızda Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Çüşlük Yollar Ağızda Bizemre Programısı. Şimdi dostlarımızın kəgə uçurlağı qarısam, Abudu diye akımıza Cucan Yollarda Optimobilla bir az köprək diyen uçurunu əvətibdü, buldu, köptün köp rəhmət. Yeni qaraydığım olsaq, Gülü diyen dostumuz, Müşüye Anludin, Rüyda Tərəb Qarabmanqa yolun işte, yollar avan, deydu, buldu, köptün köp rəhmət.

radio anlaşı dostlarımızın işte deme abudu diye akımız tok. Tamay programa başlanıştan tatmanı bir saat boptu. Onu aldı da muhtur bir evi tipti kentok. Hazır gıca tok tamay uçurlarını bir avatadı. Nimdiyen kızgıllıkı yakşı ya abudu diye akımızın ki. Tamak yediniz mi? Tamak yemeyen çıraysız. Tamak yavilin. Hem de emdullah sizden oranınızı kuşur bir evi tipti.

бир талапка тагдым дейдиган программа болган болсам, ушу накшыл коюп бердиган а, ушуну коюп алса, хош болоттуңлар анды. Лекин эми программанынки өзгөчөлүк кызматы бар. Şu hizmetlerini kıgaç silege, kaysi yollar ma yollar mandahken, tosukken ma yollar, otomobiller azken ma yollar, otomobiller köpürekken diyen hizmetini silege yetküzgeç, bir taraftan nakşıladın huzurlanımız. Mana abudu diye akımıza em diyeyme deydu, siz programdan düşken deyken bıraklı yeyme tamak ne deydu. Kusuğunuz içip kalamu, buldu buldu. Çen tancan yolları ravanken deydu abudu diye akımız, köptün köp rahmet.

Sizler hoşunuz bulmuş öyünüzdeki balılar bile yoldaşınızda uvalıp kaptı ve erlerle men amırak geletti deydi. Şöyle demem siz. Yoldaşım mı amırak, işki oğlum mu amırak karan. Lekin amal yok itime hem de. Yigimiz bağlağına itibire apa diye vakti vaşırlı itime.

0: Dostlar, azraq ilan anlap ilandan keyin qaytib kelmasa.
1: Şinjan radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxasi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
2: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxasi yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxasi yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxasi yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
5: Saat 13:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxasi yeningizdeki pul tijash hamrayınız. Juglamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tijaysız hem hatırcan bulsız.
6: Saat 14'te Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
7: Saat 16'te Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Atletalı yardım verdi.
8: Saat 17:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
9: Saat 19:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
10: Saat 20:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcağı aylanıdı.
11: Saat 22:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Atletalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun. Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
12: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlenen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patiyeti hukukuna erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet tuluklaydısınız, Arman Kuvvet Talkını işçen. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3000 47-6.

0: Badam taksi, yakan subi saba sot sarina aldidin 6-nji başlangıç tarapqa bolguça, avtomobillar sel köp deydi. 6-nji başlangıç tarapqa manguçı bolgan arlatki yollarda avtomobillar sel köp deymiz, badam taksi. Maqul, köpten köp rahmat. Yani davamlıq menim şunda qızğınlıq bilen programımız qatnaşıp turğan yoluqçor bilen ta'minlan. Vahaha degen dostumuzdan ovozli quchuri yetib kapti, anglaylik.
1: Mavo gotezdan dejimloq tushgan yo'l yerda to'xtib ketdi.
0: Bo'ldi, bo'ldi.

Veyle Veyle degen dostumuz. Yol uçur bir ay devlet yolu 216. liniyadan. Balon pey de bizipsiz go. Balon. Balgın taygıca demekçi mi ya size? Korla Karapman'a yönlüşte avtomobiller köp. Lekin yollarda anca tosuluş yok. Asasi cihetin koş liniyada ravan deydu. Buldu köpten köp rahmet. Hamdullah diyen dostumuz Çançın Cunlu ravan deydu. Buldu köpten köp rahmet. Onundan başka Bilal diyen dostumuz

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, əmdi diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Yaqında bir haqtələb dilosi tordu münazir qozğıdı. Nurgun dostlar, ata-anası yaş vaqtıda ballar bilan qarı bolmay, öydən çıxıb ketgan bolsa, qırğanda ağırıp qalğanda, balalari zadı onlarının aldın xəbər eliş kerekmi yok, dep soraşdı. Bugünkü qanunsızga hamrah proqramımızda aval bu vaqtı toxtalımız. Bu dilonun haqiqi ahvalı mundaq. Bu iş Jojang Jashingda yuz bergan. Bu dada qizi Amdala 8 yaşqa kirgan chaqda o'zi qarz bo'lib qilib, uydan chiqib ketib, to'p-to'g'ri 13 yil izdirga bo'lmagan. Bu 13 yilda u uyga qaytmagan, oilasidagilarni yo'qlab qo'ymagan, bir tiyinmi beqish haqqi bermagan. Qizining kichkidan tortib cho'ng bo'lguchi bo'lgan barliq turmushi, o'qishi, o'spitlishiga ketadigan xarajatni ons o'zi yolg'iz, tishini tishlab, tirishib ishlab ustiga olgan. Ota bola arasida beqish, hamroh bo'lish, qarindoshlik mehri yo'q deyishga bo'ladi. Bultur aloqasi uzilib qolganiga 13 yil bo'lgan dadisi tuyuqsiz uyga qaytib kelgan. Nemishga qaytib kelgan deganda u suyuqlikdan zaharlanish kesligiga giriftor bo'lib qilib, uzun mazgil qon tozalatishga to'g'ri kelgan. Amgak iqtidordan qolgan, kirimi yo'q bo'lgachqa turmushda qiynalib qolgan. Dadisi yana xijil bo'lmay, qarindoshlik mehrini tilga olmay turib, 10 necha yildan buyon hal ahvolini so'rab baqmagan o'z qizi ustidan sudga ariz sungan. U mundaq ikki talabni o'ttirga qo'ygan. Birinchidan, qizi hozir quramiga yetgan bo'lgachqa, sirtda ishlayotgan qizining o'ziga har oyda 3000 yuan beqish haqqi berishini, yana o'zining barliq davolanish xarajatini to'liq ustiga elishni talab qilgan. Ikkinchidan, Koni hisobatni tilga olib, necha yil ilgirki uyini chiqish, ko'chirishdagi voz kechgan ulushidan yenilib, 300 ming yuan chiqish, ko'chirish to'lam pulini talab qilgan. Nurg'un kishilar buni anglab, bak yo'lsizlik bo'pti deyishgan. Endi biz u qizning ahvoliga qarab baqaylik. Bu qiz odatdagi xizmatchi bo'lib, oylik maoshi aran 4 ming yuandan oshadi ekan. Cho'ng shaharda uy ijara qilib turmush kechirdi ekan. Her ayda çıkım kılgandan kiyin, koluğa asasen hiç kançı pul aşmay, ıhtızadi şaraiti intayın addi, bay turmuştun söz açıqılı bulmaydıken. Nurgun dostla, ata ana balını kiçkidi yakşı baksa, balalar mı çoğun bolğanda ata anısını bakıdı. Ata ana balını azaldın bakmağan turuqluq, balı çoğun bolğanda nemişki yanı onundan beqişini talap kılıdı, deyişken. Amda biz bugün adukatının kanun noktasıdın bu mazmunga karta bergen çüşentisini anlap baqaylı. Birinci, nurgun kişilerde belkem bu vaxt çoğun hata qarash bolishi mümkin. Lekin beqish mecburiyeti ata-anasının ilgirip beqish mecburiyetini ada qılmağanlıq sebebiden bevasita keçirim qılınmaydı. Dövlətimizning axtalab qonun dasturida ata-anasını beqish qonunda belgilengen, mecburlaş xarakterdeki mecburiyet bulup, qandaşlıq münasibeti asasında mevcut bo'lib turdi. Bu tan qimmatda almashtirish emas, sodi setiqmi emas. Dadısı burun öydən çıxıb getgen, balısını taşlıb etgen, atılıq məsuliyyətini əzəldən adaq baxmağan bolsumu, bala quramığı yetkendən kiyin, əmgək ixtidarı yox, turmuş mənbəs yox, kesel pop qalğan ata-anısı aldıda yanılıb yıxış məcburiyyətini üstəgə eliş gerek. Pəqatlı qarı bulmay, münasibətini üzül kesil üzüşkü bulmaydı. Lekin bunundaki yeni bir muhim nokta şu ki, kanunda adamgarchilikka ahmiyet berilgenden başka adillikka tehimi ahmiyet berildi. Beqishni üstüge iliş gerek, lekin xalığancı baha koyuş kanun tarpidin herkes kollaşıqa erişmeydi. Sot mahkimsi bu xil dilolarını sot kılganda, herkes mu ata-anı tarapnağla dava talpını anlamaydı. Bununda üçcün ölçemini yığıncaqlaydı. Yani ata-anının hatalıqı, Parzentlarının kırım ixtidari, şu cayının turmu səviyiz qatarlıqlar. Bu diloda dadısı 13 yıl ail diskilerinin yaman niyet taşlı vətgən, beqiş məcburiyetini pütülləy ada qılmağan, iğir xatalıq ütküzgən. Qızının aylıq maaşı aran 4000 yuan, kermi az, turmuş 5000 iğir. Şuna dadısı talap qılgan hər ayda 3000 yuan yukur sonmalıq beqiş haqqı beriş təlbi köp allarda qollaşqı erişməkdü. Bu dilodiki ən axırqı hökm prinsipi tüvəndikçi boludu. Yəni, əhvalıqı qarab beqiş haqqı sunmisi zor dərəcədə tüvəllətildi. Şu cəni ölçümgə asasən neçə yüz yöndən mən yön geçi muvafıq beqiş haqqı berilidi. Davalınış xıracıdın mu iki tərəb muvafıq üstüge alıdı. Tüvən kırımlıq qızı hərgiz mu barlıq iğir yüknən həmini özü yalğız üstüge almaydı.
Ondaqda, köpçilik köngül bulup atqan 300 000 yuanlik çekiş, köçürüş tölen pulu berilemdi yok. Bunun cevabı eniq. Bu talep pütünlay kollaşqa erişmeydi, pütünlay ret kılınıdı. Aynı yili konu öy çekildiğin çağda dadısı bilen uzun mezgil alaqısı üzülüp gelip, onun izdirgini kılalmagan. Öydeki apsi çoğla ve kızı onun bilen alaqılış almagan ahval astıda öy çekilişten kiyinki mal mülükni yakşı niyet bilen muhabbıq bölüşken hem de mehsus dadısıgı münasip öy mülük ölüşü kaldırıp koygan. Bu ölüşni ular azaldın egilip almagan, yutup almagan. Bu çekiş köçürüşten kiyinki mal mülük bölüş kilişimini aile azaları haqiqi halda öz ihtiyarlıqı bilen tüzgen bulup, kanunluq belgilmigi uygun, haqiqi küçge ege. Dadısı köp yıl aile sikiler bilen alaqılaşmagan, azır kesel bop gelip pul yetişmigen de, aynı yıllardaki kilişimden yenip algan, hem 300 min yuan pul talep kılgan. Bu elbette aqlıge sığmaydıgan iş. Kanun asası yok. Kanun bu xil çektin aşkan haldeki talep kılış kılmışıga yol koymaydı. Kanun perzentlerinin adavet saklap bekişini rat kılışını kollamaydı. Ata analar aynı yılı bekiş mecburiyetini ada kılmagan bolsa mu, perzentler yanıla en tüven çektiki bekiş mecburiyetini üstteki iliş gerek. Bu kanun idarı kılışının tüven çeki, şundakla ahlakının tüven çeki. Lekin kanun ata analarının yaş vaxtıda balalarını bekiştin vazgeçişi, qeyrğanda yetivilişi, yekki yönülüşlik talap kılışıga teximi yol koymaydı. Qeyrındaşlık mekri koş yönülüşlik boludu. Kanun tüvençekini saklap, toğru hatani iniq ayrıydı.

Bu Sahar Bulbuli, Ayca, Ahmet Niyaz, Qarqaş qatarlıq dostlarımız. Davamlı radio aldıdan ketmey ulturuatımız. Programmalan yaqtırıp anlayımız. Dəb söz qaldırıbdı. Rahmet. Ayca degen dostumuz. Şimdi yola ravan kendip yoluk çürbirip de rahmet tapşırıp aldık.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket onu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
1: Tamak etken de, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.
0: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycu.
1: Donat qudun əmdaldiyəm, səl toğuzub şikinə.
0: Dodo, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək soğak.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çayı o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, qanun sizge mura programmasını davamlaştırdığımız qanun işin üstümümüzü kegen uçurlağı qaraylı dostlarımızdan Səhər Bulbuli, Əhməd Niyaz Qarqaş, Turdi Yasin, Aykı, Nur Məhməd qatarlıq dostlarımız davamlıq radio aldı da biz programlarını çürüp qoymay, toluq anlavatımız deb söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar, güldəstilir anlarını tapşırıp aldıq.

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі. Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bir işinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tianşar ayının Xalıq yolu 55-ci numaralı jalaşqan Jinkang Jungyi doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jungyi doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşar ayını Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrə 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdiniz gü.
4: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab getib atıdı desə.
3: Qaysı onda tamaq itib atdı?

0: Dostlarımızdaki uçurlarına bir karaylı Badam Taksi, Zöhre Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Reyim degen dostumuz Kazı Bengi Bağantım ula işlemepti deydi. Konkret işlerini, çoğun sonun gibi demek çoğu size ama başakır yoklam Kazı Bengi Bağantım da koyup siz. Ben işte düşendim hem de Kazı Bengi'ki çoğun soğuk bağın buluşu mümkün de düşendim. Eğer konkret ma kesip becermek gibi olsanız, şu katnaş programlardan soran şu riyasetler yakışı bildi hocama. Hem de ma şu demeliş küllerde, xud elki bankla işte işleydi o. Mesela şembi yekşembi günü ise, mesela itibak yoldaki məlum qonşan yıkan taqa damağın bolsa, ma yan yoldaki məlum qonşan yıkan açıdı o digendek. Şu muş kesip becirdiğen, muş memori tarmaqla mesela, işte işleşi mümkün. Mesela Kazıvendi bugün iş demagan bolsa, ma Tianshanju Zhaojing da duydu, bugün işligen buluş mümkün. Tianshanju Zhaojing da duydu, bugün işlemigen bolsa, Kazıvendi ya başka yerler işligen buluş mümkün. Digen dek aşnatma nöbet boyunca işliş mümkün. Hem de konkret kaya normal işlevatı da, kaya dejurnu koyup işlevatı da, kaya kandak aşu katnaş programlardan. Soran Rahimcan, ha? Nemişim kalan siz bayramdan aldı da, madem ilişkin aldı da becirmeyi kesip ne? Bazılarınla ilgi toyancan bağı dayım bazılarınla da. Aşı, biz dem iliş güldürdü sorap gitsinler. Bazı kesip o yanı açamdım, o yanı açmamdı da. Aşı, nemiş kalan siz bayramdan aldı da, digiz bitsinler çoğu adam ne? Mühim işlerini aşu normal hizmet günde bitirgin Allah yaxşı. En yaxşı cuma dostlar. Yani nurgun idarlar işleş mümkün. Mesela biz gökşeş ilgi növetli şip demeyilip bunda işleydiğen idarlar mücek. Lekin nemel bomsun aşu normal hizmet günde bitirvağın Allah yaxşı. Mühim işlerini mesela nopus bitirdiğen maşınlarının da. Şu işlerini nemiş kağıntınız. Reyimcan. Baldır bitirmeyi de sizge atıp koymaya maşında. Ondan bolsa yana uçurlarga diqqat qilinız, öz alınıñ avazlıq uçurayın.
1: Bu sefer yaqındır qavalın yaxşımı, etiniz mübarek bolsun. Yol uçur bir ipe, yoltar. Şerif yollar kaşınışlar ravan kendimi.
0: Rahmet. Yana dostlarımızdan Sevi Qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlap atqan özün köngül sözlerini qaldırıptı. Asqar Urayim, mandaq bir uçurunu qaldırıptı. Asqar Urayim. Mən şu radio stansiyadakı barlıq xadimlarga köpdən köp rəhmət etmən. Bu dəmiləş günləri biz üçün növbətlişib dəmiləb radionu yana avalqıdak başqırıb kilovatsızlar bizə mənəvi zuhbədinlar köpdən köp rəhmət degan uçurnu qaldırıbdı. Sizə rəhmət. Asqar Urayim, əmdə bizləm əməz nurğun idarla işlidi çö. İşligən çağdım əmdə elqi. Xuddi bizə oxşar. Məlum 2 gündə bir türküm adamlar dəməyib, yəni bir 2 gündən bir türküm adamlar dəməyib degəndək bir-birə elqi yol qoyğan əsasda məşdaq bir dəməliş şəklini müvafiq urunlaşdırıb işligən idarla bəkçiq. Əmdə dəməlişkəndə pəmimiz dəməli vasaq, ma cəmiyyətin normal ayılınışı, xalq üçün xizmət qıldığan bəzi köznəklər taqılıb qas bolmaydı. Bu mu şu partiya hökumətininki xalq qolaylıq yaratqan məşu bir yaxşı urunlaşdırılışınki bir türü deyə qarışdı buldu. Əmdə hamımız dəməlişkəndə plan güpürlüşdən sən çıxıb kəssək. Hamımız yan dəməlişkəndə plan tərəf-tərəflərə sayət qıb çıxıb kəssək. Sizlər radio anlayamay qalsınızlar. Şununğa yani nurgun idarla ba, mış çoğ demelişlada işlep atqan nurgun idarla ba, tok idarları ba, gaz yetkizüş tarmaqları ba, yani doktorxanala, xalq saqçıları, poşta, mışu nurgun tarmaqla ba, mındaq diqqət qısanla bul da hamımız normal işlep atdı. Hər kəs xizmet aqsap qağını yox. Mən 28-ci sıla Nansangı çıxdım. Biz bir qancha aylan nechi mashinalar qo'yib chiqqan to'q. Oshada meni bak bir ish ta'sirlandirdi. Jo, Nansang shu kun Nansang chiqib qoldiringlar bilsizlar. Mushu yo'llar to'silib ketibdi. Nansangga shu shuyishiga o'rmangdigan yo'l mushundaq to'soq. Aningdikin shu Bayangu, Banfangu taraflarga mangdigan yo'llarmi bak to'silib ketibdi. Qaytgan chaqdimi to'soq? Mashaqi mangan chaqdimi to'soq yo'llar jo? Ashinda. Lekin bu yerda qanday degan vaqtida xalq saqchilari shu shundaq normal kundagidek ishlayapti. Hatta şu burunki normal aletikiden cık işlev etip de sakçılar. 5-6 sakçını gördüm, bir noktada işlev atkan. Katnaşını ravallaştırıp atıdı, şu şoförlüğe bir nümle eskertip atıdı, yol başlap bir atıdı, yollarını ravallaştırıp atıdı demek. Aşağıda ben şunu da təsirlendim. Demel işte, arkadaşlar hemimizin ki, manuşunda kılgı, bazı bir muştak cemiyet ki, şu yakşı işlerini, bunda bir küzdü baksak buldu. Ulanımı demeğiz geldi, lakin şu buruş duygusu var, mesuliyet duygusu var, kesbi ahlakı var. Muşkıl güzel nesillermiş, cemiyet için hizmet kılış, amma için hizmet kılıştan ibaret, muş muyum buruş duygusu ulanı şu hizmet orunda için duruşka aşağıya uğurlaştırılgan. Demek şu partiye hükümetinin alakadar tarmaklarını ki manmışlar yaxşı uğurlaştırışı bilen bizim sayıatlarımız köngüllük boldu, nurgun işlerimiz ravan boldu, yollarımız ravan boldu. Manmışlar yaxşı işlerini biz küzdüşümüz gerek. Biz minnettar bolaylıdık desek etrafımızda minnettar bulduğun 5 ilgıcı kışlaba. 5 kışlaba. Ben şundak minnettar bolaylayım. Ben sen çıkışı diyen dün yerlerden minnettar bulmağım şu halk sağlıkçılarının iş beceriş usulleri şu da ravan ilki gerçi ilki yolla maşınlar cık boğan bilen sel tosulup kağandak boğan bilen ben oyuldum eğer bu sağlıkçılar müşahat bulmağın bozuruz kandakla boğuydu tep oyla kettim bekçik o maşına uzun uzun öçüre türüp ketken maşınlar şu maşınlarını mı yani retreti boyunca yolu sel başta kıvatı da eğer şu sakçılar bulmadan bulsa tosulup birbirimizin yol beğenmeyi anan yolunu mı igelleb kalay mı kan kılıp şunu ulan aştak bir köngülsüzlük bu sayıat kim baramayı yenip kila boğuyduk tep oyuldum del aşkaylık sakçıları özününki hizmet orunda çın turgallık üçün bizimki işlerimiz ravan boldu yollarımız ravan boldu demek ki manmışındak özünün hizmet orunda işlev atkan nurgun kişilerimiz var, muşundak bayramlarda, demeliş günlerde dem ama işlev atkan barlıq hadımlığa çın kalbimizden rahmet eğitimiz, örmütümüzünü bildiriniz.

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdeki sizge rahmet etkun var programımızı. Programımızı davamlaştırmalıdınız. Bu programımızı Ürümçi Şehri Tianshan Rayonu Xalq Yoli 55-ci numarğa jaylaşqan Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümü. Xotan Şehri Qarqaş Yoli 55-ci numarğa jaylaşqan Bərikat Aşlıq May Zavuti alayıd tələb qalğan. Yuqurqi urullarğa köpdən köp rahmet eytimiz. Dostlarımızın uçurları qarsaq Abdurrahman Somkichi, Mat Tursun, Reyimcan qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdu Asqar Urayim, Səhər Bulbuli qatarlıq dostlarımız. Dostlar ondaq bolsa yana məzmunlarımızı yetküzəyli. Beylik tutuş həvəskari Liuşan adalet yolda pidakarlıq görsətkən dəb ikitildi. 5 ayının 24 günü Jojang ülkesinin Ningbo şehirdeki bir derya boyuda bir kızcak ihtiyatsızlıktan su düşüp getdi. Su üzüşünü bilmeydiğen beylik tutuş həvəskari Liuşan özünün bexatarlıkını oylaşmay suğu səkrəb çüşüb balını qutquzvaldı. Şu gün üçdə Ningbo şehrinin Çenvan Yeng rayonundaki Endong Bazırı Gavvan yolu ətrafıda Liuşan karmaqlarını jığışdırıb derya boyuda birdem yılan beylik tutmaqçı boldu. Tuyuqsız o bir balının yürekni izidiğen yığı avazını anladı. Liuşan qırğaq uşqandak yugürüp berip, bir balının su üstüde leylap durğalıqı. İşki qolunun tırkışış dairesinin barğansırı kiçikləp, beşi toxtumay suğu çökük getvatqalıqını ködü. Qırğaqtiki acısı qorqqınıdın bütün bədini titirəp, ceninin barca jığlavatatdı. Ətrapta birma adam yok bulup, bala her vaqit su astığa çökük getiş ihtimali ba idi. Ayat mamatlıqının birinci sepidə qılçı işkilinişki bombaydı. Liuşan su özüşünü bilmisimi, aqvitin oylaşqı ölgürmedi. Onun kalısı da pəqat, balının suğu çökük getişige qarab duruşqı bombaydı. Balını çoxum qutquzuş gerek, digən oy payda boldı. Liuşan qırğaqtiki tömür zəncirini çın tutup, tömür zəncirden paydalınıp, bir qadam bir qadamdan suğu seyirlip çüşüp, balığı yakınlaştı. Derya suyu közünü yumup aşkıca onun beligici çıxdı. Puti derya qınığa dəstigən şu dəqiqide suğu çüşüp getken balını tutup elip, bütün küçü bilen üstüge kötürüp, aldırap tinap yetip gelgen balının apısının qolunu tutquzup, tez doktor xanığı elip berinla. Dep vaqırdı. Vaqadan keyin balını qutquzuş jarayanını eslab Liuşan mundaq dedi. Şu çağda kallam qop-quruq idi. Xatarlik yoki xatarlik emasligini oylashqimi fırsat bo'lmadi. Balining hayotining xavf uchirganligini ko'rgandan keyin choqqim tezdan balını qutuldirishim kerak deganini o'yladim. Shu kuni doktorlar balını tekshirib bo'lgandan keyin bala tinch aman uyga qaytdi.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırınız, programımızı yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barcınlığa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Malik Esen.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp içkine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgətmegen asasta paydılıq tərkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarıda setilidu.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp içkine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
1: Saat 11:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 13:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Saat 14:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlaganchangiz sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Atletali yordam berdi.
1: Saat 17:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
4: Saat 20:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Atletalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Sıya gradus kucu. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin ijilidu temperatura 21-dan 35 Celsiya gradus kucu. Köydönde hava uçuq temperatura 16-dan 34 Celsiya gradus kucu. Şeyhanzada hava uçuq temperatura 18-dan 35 Celsiya gradus kucu. Sanjida hava bulutluq bulup keyin ijilidu temperatura 14-dan 35 Celsiya gradus kucu. Qumulda hava uçuq temperatura 14-dan 32 Celsiya gradus kucu. Turpanda hava bulutluq bulup, temperatura 23-dan 40 Celsiya gradus kucu. Korlada hava bulutluq bulup, keyin ijilidu temperatura 21-dan 33 Celsiya gradus kucu. Aqsuda hava uçuq temperatura 20-dan 31 Celsiya gradus kucu. Atışda hava uçuq temperatura 16-dan 32 Celsiya gradus kucu. Qashqarda hava uçuq temperatura 16-dan 32 Celsiya gradus kucu. Xotanda hava bulutluq temperatura 20-dan 31 Celsiya gradus kucu. Ürümçide hava uçuq temperatura 17-dan 31 Celsiya gradus kucu. Hava raydın məlumat anlatdıq.

Dostlarımızdan Abdikerem'nin yolu fikri bakken, Şisen Çimarşen, bir 104. tuan yol tarafta, ancı bekşem olmuyor, kavaşındak süzük, yollama sasen ravan depto, buldu rahmet, dostlarımız önümlük paydalan gaysla.

0: 叔叔再见。我在马路边捡到一分钱，把它交到警察叔叔手里边。叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Beijing vaqti soat 18.
2: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğice 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-002-824.
3: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
4: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
3: Hatnaş liniyesi.
5: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, çünkülük Allah'a hayırlık olsun. Yol katnaş bir hatarlıgi, her bir yol yürgücünün orta koğduşuğu muhtaç. Kaydını əsli için saklap, əməli hareketke aylandırgandılam, hadislerinin yüz bir erişidin saklanıp, seneç aman yol yürüş muhitini ortak parpağı gılıp buludu. Kani, programımızı yaktırıp anlıqaysıla, kızgırlık bilen katnaş qaysıla. Mən riyasetçi dostumla, Kunduz Aydurdi.

Programımızı başlavaldık. Anlıkçı dostlar, yaxşı duramsızlar. Bayramlarını, dəmilişlerini yaxşı ötküzü atamsızlar. Yaxşı bulsun, elbette. Kine, dostlarımız, eğer sırtladı bulsanla, yol yuratkan bulsanla, tamamlı hızmet üstüde bulsanla, veya ki ayıl türüp anlavatkan bulsanla, programımızı məsmula kulaq selip, məsmuladın paydalanğaş, bəkirlengaş, mansanla. Hem de dostlarımız yol uçurları bulsun bəsanla, qaysı yolları kitab atısla, yolların ehvali, tosuluş, bamı yok mu? Degendek müşü uçurladın bəsanla ihtiyaclıq dostlarımız paylansın. Bizim 5 numarımız Şincan 1074. Sizler üçün mülazım etdi.

0: Yaşırmayla yolda bit kılıp. Yani ya seçip kaldık ya özümüzde zaraz olmadık. O resimini almıştırış için 6 ay vaxt gidiyordu. Dostlarımız bilvaldanlar mı? Yaxşı mı Kunduz Ayhada? 7-ınızın 4-cü günün ayıt. Ekmelik ütü bitipti. Ha? Mana ip boğan o ne? Deydi İlgar Muallim. Haa, işleriniz yaxşı olsun İlgar Muallim. Yani avazı kuşurladın, biz şokayla kuşurlanla bakaylayın.
1: Kunduz Ayhada, neteğini aldı da benim Abdumoğlu'nun keyni gitkili. Hmm. Kibası, Abdumoğlu'nun keyni gitkili. Şimdi olan ben söylep versem, özel akış varsa, maşinemden soğurtusu yok dediğim de gittiğini kılıyorsun. Ona o makul desem, dedem öyle kapıda ötüp gelsem de kemeydi, dokunsam almaydı. Şimdi şu vakti Mehmet'e söylep, takip etmem. Biz onu da telefon kıvırtken de, şimdi olan alıp kendimi, telefonumdan mağandı kendim. Sonra katına taksit gelip, saklap durup, telefonu çakırıp, alıp geldi şimdi. Su travın sürüştükse, arak kip travısı tıkılmıgan.
0: Evet ki.
1: Mıhtar ancı köp olmak emet yok şeydi.
0: Yani bu da?
1: Şu işte bir taraf kılıç yarayanda yani travısı Abdumbol'u aydap yolu çıkıp.
0: Aydaptı.
1: Abdumbol aydaptı da şimdi ben amaçtan mekanı üstü şimdi. O kadar çarşı bu travısın dekak oldu bu bana sonra. Travısı yok bazı.
0: Yani bu da?
1: Müşünde hatlara tevekkül kılıp beni attım olayı da yol çıkartanlar daha geldi mi aramızda. O değil arkadaşlar mı sayı şahı. Olup mu trağını tutup kalan patlatası melun işler tipeyle tutup kalan boşayını korkmayı attım olayı da çıktın geç yolu. Patlatası da sizlere gelecek de kaç tatma el öpü. İktidarı zeyne söylerlerimiz en aklıma o. El kurgaş var da bir yerde.
0: Doğru. Yaxşı məsələni inkas qıldınız, şoxi anlıqçımız. Rəsmanım şundaq, tələsin aç psixikisində qaramlıq bilən avtomobil aydıdığanlar yox emas. Xatalıqın üstüki xatalıq bu vaxtda hazır mına, əsl dilan pravusu yox qalata yana avtomobil aydıgan. Bu xalatda nə qatnaş və qəz kip çıxıb, hətta alaqlaşmaganda, telefon ursanlarmı, amma qalmamış nə xatalıq üstü xatalıq. Dostlarımız, özümüzden hayatı ve mal mülük bir hatalıkı, hem başkalarının hayatı ve mal mülük bir hatalıkı üçün bizden her vakit, her sekund asker dediğimiz mesuliyetçilik bilen şu rolünü tutun. Eğer sizde şu mesuliyet duygusu bulmasa tutman o rolünü. Onu koyu töyleb siz taksi koyturun. Bir iki koyu töyleb siz ameliyat katnaş koyturun. Veya ki piyademin. Demiş ne değişik doğru ki kaldın. Şu an ergiz bu özümüz bilen ketmeydi o. Yine gerek sürkülüş olsa bazı bir tölemler bilen ütüp gide. Lakin iğrak sürkülüş olup kalsa ocağda hemimizde ziyan buludu. Şu an naiti mesuliyetçallık bilen şu rolunu tutuşunlarını menzilinlerine her vakit bir hatlar yitip bir işinlerini ümit kalemiz.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesin soğukluk çayı.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesin soğukluk çayı.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Radio anlıqçı dostlar, Qatnaş liniyesi programımızı davamlaştırıp attımız. Bu programımızı eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü alanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canıbı yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayda tələb qıldı. Bu oranı köpten köp rahmet etdimiz. Qeni dostlardan kelgan ufşırlardan yetküsek, Xalıq Meydanı ətrafı yolla şunda ravan deydi. Jungsan Lu tərəp mo şunda ravan kəm. Tiyansar aylık hükümetinin aldıda maşallah sel pel köplikin bək alayda. Tosuluş yok deydi Abudu, rahmet uçurunuzga. Yaxşımı xanım, bayramınız mübarek bolsun. Kuça, sağlamlıq yolu şimaldın canıbqa. Nanxu aldı, abdumobil tosuluş ba, abdumobil köp tosuluş ba. Kuçanın ki, avarayı çantuzan, çantuzan körülü atıdı deydi. Kuça taksi, rahmet. Qani şauhinin bir avazlıq uçuruva ki.
2: Kamu şoku dostlarına bir tavsiyem. Muşuk katnaş vakası yüzdegen vakta. Meyli hatarlık kimdi bulsun bu musun? Soğurdu yüzdeştim burun. Çokum katnaş taksı gır. Melun kılıp, nek meydanı kilip. Yaki sörek tartışı söreklerine etkileri şarkılıp. Mesuletini arıp olgan dinkin. Etirip namını kolu getip olgan dinkin. Onun dinkin soğurduğunu yüzdeştim bulu yurdutuyor.
1: Doğru.
2: Bu musa? Müş kilişim alımız özlere diyenler ki katına taksın Mehmet'den kilip mi kilişim alımız de bir yerde biz kol kuyu versek bu adam bize çıkımımız mesela ki katına zehni çıkımını ıhtarı çıkımını hemen şöyle yapacağım de bu yerde onun için kilişim namına itiraf namına çıkamayı uçakına kilişim namına bir imza kuyu verken ki bu adam zep takılmamışsa bu maşina olsun. Zehmetten pulsun yüzün çıkıp. Şimdi şu maşına uzun gelip zehmet çıkıp beni yüzün yine uzun çıkıp töylep kalan iş bu kalı geçme ama bir şimdi öttüm onu. Çok kolum katmasaksız, çok kolum malum kılış gerek. Şimdi ne meydanda sürekli katı şifaya çıkken olması gerek onun için. Çok kolum şimdi bu üstüne katı nezel, onu da işkence sığırtı tutulsun kısak bulunuyor bunu. Çok kolum katmasaksız, çünkü itiraf nabısını kolum ağan neyken kanday sotlarımız mı? Eğer maşınımızın zehmetini söyler tanıya kaplarsın. Hatta taksın çakamaytır biz kilisi olaylı diken yapılarını makul da yapılır. Nehmeyden ayrılıp kaçanlar ama kulun söylenme ağır. Kat gibi olmayı kendi bu. O soğutunu üzücanlarım bekliyor olacaktı.
1: Doğru. Siz kanun arkalık özünüzün hukuk mevbetini koğday desiniz mi? Vakti giden de kulunuzda ispat yok. Şu vakitte katnaş sürkülüşte, şu vakitte kimde hatalık? İtiraf namı yok olanlıda. Avarçılık bulut de. Şunun bu şahıyla əskətkin doğru. Nəx meydanda bolsun, qatnaş işte adis yüz bəsə, xatalıq kimdə bolsun? Çuqum aldı bilən şu qatnaş saxçılığa xəbər qılış. Əgər kiçik sürkülüşlər bolsa,

0: qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.
1: Qatnash liniyasi programmamiz davom etadi. Eg'iz bo'shliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi talashi bo'lgan Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat eg'iz bo'shliqqa ambulatoriyasi alay talab qildi. Bu o'rinlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Qani davomliq uchurlardan avasanglar bo'ladi. Xinjiang 1074 sizlar uchun mulozamatda. Bay Raziyaning uchuri.
2: Yaxshi o'qimizda ishon taraf yo'llari
1: avan. Bo'ldi, rahmat. Ajir.
3: Ha, qulishamdiki, o'sha sharaf tarafida Daraqlar özüsü girerliş tutken bir gözü var, muhabbet tutken.
1: Bakın, bayanqı dostumuz soru atıdı. Qulcudu bakın, muhabbet kutusu edip, ha? İlgar muallim evet, doyu. Qulcudu acayip, şunda, acayip çıraylı kısımda kutuyla bağdayım, ha? Deydi. Buldu. Mən anlap baqqan muhabbet kutusu edigen kutu ne? Deydi, o, şinfumu. Bakın, ha? Qulcudu bakın. Qalbiyyat yöle, qoşliniyada ravan, ayada, yaxşı tutduğunuz mu? Yettiniz mübarek bosun, belən oynattım siz yetin, deydim. Gango balan. Rahmet, ha? Doğru dediniz, Qunduz Ayilqi. Şenlu maşilla maşina buludu, bir naydın bir naydın mağdıqan. Şulanı mu? Sistemidin alımız, onu şirket namıqı, ulturğuzumuz, kiyin özümüz əydəmduq. Aydimaymu, əmdi degen vaqtimizda şirket namıdan söküp, özümüzning namıga turmuş qışqırıb alsaq boludu depdi, ha? Şu. Amdim Abdurim efendim meni uçurib qıptıqan alıp qaylı.
4: 600
1: ming
4: kilometr maşını men poğan eken. Maşına yani meni qulam qaytıp kelamdı, yoki qaytıp kelamdı.
1: Qulun qaytıp keldi.
4: Endim şu qatnashda yuramizda. Çokun maşına özüne ilgisi kaydıdı, hep aynı yer değil gelse, ben sonra satmak
1: Abdurim efendim kaydı geldi.
4: Hatta Instagram'da bir bana özünün maşinesini satan, motor taksisini. Siz Seryan'da bunun ortamda kutakını, kanda gelse, burmaz gelse, boğa, tersiyat en azından kullanmadım, ayıgı.
1: Bizim için bulamadık o meselenin ayıgı çıkmadık. Çünkü şirket bilen diyeceğime kaptım o, şuna bir ekvallah bakken. Muhabbet teğı ba deydi mana Dili isimlik dostumuz resim tatıp evetip de mana etçin şen çıraylı kısımla bek moğluk nakşa yaktırıp aldık rahmet deptu ah kepter
3: Qulcudun yol kabarı Soksakarın aldı yol kıravan
1: Boldu Qulcuk barganda ben köygen aş muhabbet kutsi dep dedi şinfu Yine Abdukerimcan Fujashidagi xonim telefon o'ynab ultraver degan doyun ko'rib, ashopurstan balani quchoqqa ilib mashina haydaydi ekan, bir qulda tamaka texi nim xatarlik deb. Abdu Kerem efendim, Abdu Keremjon, sizda shu video va yoki bir rasm bormi? Biz buni tamoman munosabatlik tarmoqlarga inkas qilsak bo'ladi. Bu bir bo'ldi, keyin yana bo'lmaydi degil olmaydi emasmi? Shu Səviyyəni qarşı alımıza, Çubiyyən tərəflərdən başarılar səl pəlki öptəydi. Ax, kəptər.
3: Bolcudun yol kamarı, doğma, qızıb tərəf, şarıqdın, qarıb kinə aytaramaz.
1: Buldu. Dostlarqa, yəni bir məzmuladını get güzəylə. Şopur, qatnaş hadisi yüzbərgəndin kiyin, qeçib kəssə, qandaq aqibət ki qalıdı, qatnaş hadisi yüzbərgən. Bayan bir dostumuzdan ki, inkası qiqara xop qaldı, manın da əmdi qatnaş hadisi yüzbərgəndi ki, qeç ketken. Bayan dostumuzdan inkası qığında deyişib, özümüz kilişəyli edəb kilişmək olub, onun o qeçişi kirməkdir, ləkin maslaşmaqan qa. Şopur, bu şu qatnaş hadisi yüzbərgəndi ki, qeçib ketken bolsa, bolsumu cinayət şəkilləndirməgənlərə gə. Qun an orqınının qatnaş başqırışlarımı qi, 200 yöndən yoxuri, 2000 yöndən tövən cəriməni qoyub, qoşumca 15 gündən tövən

0: toxtutup qoyuş cezası verdi. Cinayet şekillendirgenlerinin cinayet cevapkarlığı kanun boyunca sürüştürüldü. Hem de Gong'an organının katnaş başkuruş tarımı pravısını bekar kıldı ve kaytı pravı ilişiğe ömür vayet yol koyulmaydı. Kaçıp gitiş hadisinin cevapkarlığı, kaçıp gitiş bu hadisinin cevapkarlığının cevapkarlığını iğrlaştırıp ama yine kanunun iğr cezası uçuraydı. Şu an katnaş vakası yüz beyga vakitte herkes kaçmaydı. Alınmaydıgan şey yok. Şuna bunda çıraylıq hal buludu. Katnaş sakçıları ve yakı soğurt kadımlarının biz yerden talep kısak buldu. Yani bir uçur məzmunu yetkilsek, maturlu katnaş vasıtlarını başkuruş kəsiblerini becerişki vakit çıxıralmağanda başkalarının becerip yerişiga havalı kılmakçı bulsaq, kandaq havalı kılış gerek. Yani kesip becerişki vakit çıxıralmasaq, başkalarının becerip yerişiga havalı kılmakçı bulsaq, torda elektroluk havalını iltimas kılsaq buludu. Elektroluk havalı bulsa, torda maturlu katnaş vasıtlarını başkuruş kəsibi ve şopurluğa ait kəsiblerini becerişini başkalarına havalı kılışını köstüdüm. Elektroluk havalı işki çoğun Allah edilike ege. Birincisi, kolaylık. Aptomobil ilgisi, aptomobil haydi gücü yan telefon arkalıklam vakalattan beceriş hukukunu ası buludum. İkincisi, kalıplaşkan. Elektroluk havalı pekat şu kişi telefonda başkalarına vakalattan beceriş hukukunu belgelikini cezimleştirirken dilim, andın vakaletçilik hukuki küşke ege buludum. Bu arkalık, aptomobil ilgileri ve haydi güçlerinin hukuk menfaatiga teximi yaxşı kapalatı kığılı buludu. Şu an, köpçilikten bu xil ihtiyacı bolsa, elektroluk havalını işiltip, kattıracağım becerisi buludu. Qani kaygan uçurlardan yetkizsek, keçip ketkenini qoğlayman, ayağını silip etip, yalan ayak qoğlap, nədim bu şu yerini tapmayman de. İlgarım oğlum. Kaçıp mı? Ketmesin siz mi? Koğulman ha? Şehirişi kramaşaları 8 yıl toşkanı bırakılmamdı ya ki maşin, aile maşin sıkıp etsek bulamdı. Sizin hazır davatkınınız tur taksi mi? Adak taksi mi? Bunun bırak vakti toşkanın kiyin onu bırak kalbetimiz. Aile maşin sıkıp etsek bulmaydı. Haydi yemeysiz. Yine uçurladın. Akıptardan uşarı.
1: Bolcudan yol kamerit doğma kızıp taraf şarap sorgarıp kendi ay taraman.
0: Galibiyet yolu koşluyor da şunda ravan deydi ha dostlarımız. Paylansanla buludu. Ondak bolsa hoş değildi dostlarımızga. Çaraylık nakşlarımızın anlaş dostlarımız. Menzilanla ilk vakti yitip bir hatar yitip bağaysıla. Yaktırıp anlağın kızgılık bulu katlaşkan dostlar köp rahmet. Riyasetçi dostunla kunduz aytırdı. Hayır hoş.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 107 bitir, yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programmısı.

Radio Chastotsdan 107.9 programmamızda anglavatqan süyümlük anlıqçı dostlar, dämineş kelerinler, köngüllük, ähmetlik, özün bayram xoşallığı her vaqt sizlarga yar bolsun. Keşlik yollaryňyzda biz amra programmamızı başlap aldık, yaqtırıp anlaýsylar. Riyasatçı dostlar, Qunduz Aýtur dedin, tamamlyk. Sizlarga salamlar bolsun.

0: mana qandaq o'ynay oldingizmi? Jim o'tdadimi? Kayfiyatingizni buzmadim qandaq? Am degani kayfiyatim tuban desangiz, am deb naqshini uzamni aytib chiqaman. Lekin mushuningga o'ynay olgan bo'lsangiz, ey siz ish qilib. Sul o'makdan tanlab akat kerak lanlog'i ekansiz. Alqam.
1: Qundayda aylik nimetingiz muborak bo'lsin.
0: Ay, rahmat, birga bo'lsin. Bilal bir video avatibsiz. Bilal.
2: Qizil chiroqdim.
0: Oy.
2: Olti buloq qoldi edim.
3: Qayerda? Oltin buloq demoqchi.
2: Ha, shundaymi?
0: Bir yiroqdan birsining toz usul o'ynayotganligini bizga shipintatib avatibdi Bilal. Ha? Ushurjon kim dedi bu? Ushurjon emas. Ushurjon hargiz bunday usul o'ynamaydi. Mağut tek yol ken, asa bir toyla kapasınız mı onda oturup çıpsıl oynamaydı? Uşurcan dap kaldınız. Abdurim efendim.
4: Hazır benim kavramda ırtmatları uzay. Benim bazı köşkülük peykvenini törlü ürtü. Onun için defterinin tasansı eğilir, tatlı bir mi? O da peykvenini o uzunluk kaşı konusu ürtü. Görüş mü olur bundan olsa sizin peykvenimizde maçın eker bu aşağının kolu olan bir gebeğinde. Üzünüz, uzunluklu uzunluk söyleyin mi? Kaç ayı maya söyleyin kan değilsen görecek burası. Biz dekranı söyle, tırlı, aşı... Tutmuyor ki bizim uzunuz ne?
0: Hey, Abdurimka, siz kanda haksınız bula. Mındak, siz şirket telefon kalın. Aç şunu şunu halaydıgan şu mezmulla da, siz şirket gelebilen paranlaşın. Aşlarının meselesini ilan, aşlarının düşündürüşünü anlan. Bulamdı Abdurimka. Bo'lmasa bu yerda siz bir degandaysiz, yana bir anlovchi yana bir xil javob berdi. Chunki shirkatlarning ba'zi tutgan yo'llari, qay tuzumlari, belgilimlari o'xshamaydi ekan emas, hatto ba'zi to'limdagi aqlam o'xshamaydi ekan. Shunga qolgan tushuntirish, huquqiy shirkatda siz shirkat bilan preparanglashimda bir bekovga vaqtingizda. Bo'ladimi? Ha, mushundan naqshiga kelmay qanday naqshiga keladi usul? Ha? Ömrünüzü kulunuzu götürüp bakmamışsınız da, konu zeyizsiz deydin. Alımcan bugün iş kılıp baka çıkışmadınız ben bile ha. Boptu. Meyle, ilim bir gibi çıktınız. Yeni buldu. Aşkım ben şu ömek gitme geldi yerim ba. Yeni uçurladın. Mağo Çoğbazan'ın aldığı koşuluna da maşallah selp el köpke. Digen uçurunu tapşırıp aldık ha. Qarşı alımız Qunduz Ay xanım ne degan Ablat Xotan taksi qarşı alımız. Yaykan Qarbi Bekat aldıdın şəhərçi qarab mağduq maşalla sal köpdeydi badam taksi rahmat. Səhər bulbul siz bamı davamlıq? Məş usulluq naqşlarını quyuşdun sal qoqman da mən. Nimiş qal degəndə məş yəni desəb güp güp güp güp güp usul oynaydı taza. Urup turup taza. Tepip turup. Ay xulum xoşullardan ansıra qalmız jo amday. Qani yana uchurladin. Shinfu qarshalimiz-a, Shinfu uchurlaringiz ko'ryapmiz, ha? Rahmat. Oyshamgul xonim bir diga raqamni yollabsiz-ku, sizga bir arvima keldi. Shu arvimani siz soma qilish orqali solushetingni tushirasiz bo'ladi, ha? Yig'ib aytganda, shirkat ziyon tatilgan ishni qilmaydi. Abdurimkamga desingiz, ha? Aydigingiz kamiz bo'ldi. Aydimang deb ilg'armadim. Ilg'armadim siz tur taksi aydimidingiz, aydab baxmingiz bilmaysiz. Shunga sizning shu so'z bayon qilish huquqingiz yo'q. Siz shu o'quvchilarga obdan dars o'tib, boshlan obdan yetaklisingiz mana oliy maktab imtihoniga sanoqli kun qoldi-ku. Yanilam shu go'zal chiroyli tilaklarimiz bor. Ә, маның ойынсыңыз болды қайна, алым жана.

Ha, müşünce koysanla bula, kulağını hirk etmesin hemen. Ağlımcan diyen külüp de lıkıp dumulapla kaldı ama balı bugün müşü usul oynaş, humari kuzgulup lamdı. Kaşkay Şanhay Can'ın alı yolu şunda ravandaydı, emşen Şan'ın uçuruyor ya. O ağlımcan diyen iyiyle kuamba ucudaki ağlımcan şu mu? Eyle kartazlaşmışsın sen edeydin ağlımcan dedi. Ya o ağlımcan emez ki. Kuamba ucudaki ağlımcan emez, bu başka ağlımcan gen. Tabazanın aldığı maşallah sel köp diye uçurun yapışırıp aldık. Hem sayatçılar hem köp buludu. Şu an dostumuz Nait Medeni yol yürürken bu sakı. Dostum Zeynur Gül bilen usul diye düştüm. İki onumuzdakini bilsiz İsıl Nakşı'yı bu dedi.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğlatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğlatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukukuna erişken orman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız orman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet orman kuvvet halkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3047 6.

0: Biraz yaşın minlu. Ayda ben hazır kaç pulluk mandım tipik dedim. Hiç kim tapmasamış Bay Raziye'nin tapalaydı kalka kışınımız. Siz hazır 988 koyluk man buldunuz Bay Raziye. Siz diyen çıkıp bir mansınız şunçilikmiş. Tapkan pulunuzu avındırdığın kız valide siz. Yankı yolu dedi o. Yankılı katına sakçılır kesip diken ma yolda yolunun boyu tuttuğa kaptı mı bu la bakı. Şuna ama baya ki ma tosulgan sebep mi ya ma tuttuğa sebep mi? Kaydı. Maşallah bek çıkı ki. Nim sebep Mahmut Çapendim. Bir çöndürüydü ha. Hoş. Ender isimli dostumuz.
1: Mao kıydandım şimdiki ten terbiye meydanından nasip bir vakit ya. Son yıllar tabi her şey kuruldu.
0: Buldu. Köptü köp rahmet. Yine uçurlağa dikkat kılsak. 19.999 isim koyan bir dostumuz. Ba.
1: Yoksa
0: Uçurlağa.
1: bu kumza hanım. Benim aklıma bağlı bir bakış çıktı. Şuradan gidiyor. İlk kurgazım merkezden şu kondan seyirle saat seyirle internet olsakta.
0: Buldu. Köp rahmet. Şu sen şağındaydı o yakışın bir rüzgâr tötü taşı yolur şunda ravan. Moligrin Abdol'un ışık düşükken bu da de. Bey o uçuk normal basınız buldu. Programımız ne yine arası dostlar ha? Ama şu nam kulaktan kulakı yetken. Moligrin Abdol'ları alaydı talep kan. Onun başka yine esil temin izdeş boyunca. Şu sertem kırıran kalıgüşü uygur kansı bula alay talep kığa ne dostlarga alay tavsiye kılımız 26. yısla mukapat ağantım hazır anlaştırıl bağmaqşına berin berin çoğun balla ba ha bu may kalsın mı bir körütüp kilsiz de şu bana ne bir hava yap kegen bu size şimgu tarapta şu ballağa vaksin urduğun ya ne dedu dedim Mahmut cevap bendim şimgu tarapta bildiğin dostlarımız da pes mu? Uçursakla bakaylı ya. Yine uçurladın. İlgar Muallim Bay Raziye degen isimli Adılcan koydu ki koydu ki koydu mu ki dedi. Ya öz özü koyup yaptım. 2026 yılı ben bay olup Allah seviye gitme. İşki üyemini tört kılımen. Hazır üç maşinam var. Üç maşinamını beş kılımen. De bu kız. Şunun bilen aşınak. Bay Raziye de koyup yaptım. Kalay mı kan maşin tok tutuş pek eğirken de ha mau yankı yolda raz. Bu bir kıl körükü çıkıdıgan, körükü çüşüdüğen ya bir maşin tok tutuğun pek et bulmap da deken. Ettigen lancudu mınıp azır kumulgu keldi. Koş linye şun da raban edi ubul. Sayatlarınız könüllük bulsun.
2: Sayatı kerda kıskas mipayolu raban. Rahmet.
0: Oldu. Sizgimi köp rahmet. Kaşkama yinci saat replenin buldu. Ha şu kaşkaydı ki ya bayam şu ton abdumobil tonluktan çıkıp oturup lumanga ne? Buldu biz kaşkaydı ki aş münasvetlik ne mi ki? Urlağ evet üteyli ya. 638 koy tipi bitmedi. Yeni buldu. Yeni buldu Bay Raziye. Keşkice karanlı çükçe mansınız bayam degendek 988 koy tipi okudaysız. Havalık şunda canlık işlek etkmanı dedi Alımcan.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip ver ha? Sınımla mazır, körtmeyin olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada? Akan bilen bizem turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada?
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sevgide bir olası
0: o. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Nimdigan chiroyli.
0: Bolam, ko'zim acha.
1: Oyoqmisan?
0: Bolam.
1: Yoqsan acha, qutqizinglar.
5: Ota-onalar vaqtdan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
6: Balangizga kuyinsangiz, balangizni avtomobil to'ngligidan Deris'ten sırtkı çıkar Guzman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukalları da setiludu. Davay usta, nallarınız acep sınıya pişip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memo bayı berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçesi selindigan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setiladı. Binanın arlıkken, gün nuru yakışı şudu, amevi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tan bir basta anlıkalı batkan yollarınızda biz Emra programımızı.
4: Keşlik yollarınızı biz Emrah programımız devam etti. Ahmerbayet un, yağ, gürüş, açık sularını bazağı sağan Ahmerbayet un zavutu bilen. Sağlam kızalın için tavsiye kılıp atkan Okyanus şirketi alay talep kıldı. Yukarı kurulan köp rahmet.
5: Kaldım ben muştek turu, köyüktün balası, köyüktün balası.
4: Qani uchurladin yana davomli do'stlarga yetkizimizda. Men bundan muhim bir gap chiqqaldi. Nail degan do'stimiz edi. A shu 600 necha qo'y pulni qanday topgandim? Mush to'g'riliq bir paranglash baqsaq bir fikr almashtirib baqsaq bo'lmamdi deydi. Buningga shu at deganni qo'pib kash kirib balni ching bog'lab minishqa to'g'ri keladi hamda. Abdukim g'olcha taksi.
6: Bunda Avukatımın ki aldan sürgen nasıl koyamaz?
4: He, buldum. Buldum.
6: Ben öyle bir şey koyamadım. Şunda yayan, şunda yüzünün adıcılı atasetleri var.
4: Buldum.
6: Herhalde hem de bilemez mi abi vallahi?
4: Doğru, doğru. Şu bilmeydi gelmezim. Tanıştır koyuyorum bunda. Düşenbi günü çubuğu boğa vakti da içip bana deyip göz koysanız buldum. Ender.
7: Şoför dostlar yolu sonra ama kıydandım şimdiki. Altı gün içinde nakitçi terazide yolla dostumuzdu. Adım o karşılığında şarap uzatmadan yürüdüm. Artan çıktım ağzı koşulmuş duramam.
4: Buldu. Rahmet. Xongsanlu qo'shliniyada shunda ravon deydi. Ve oyada. Agar siz aksi o'g'an bo'lsangiz, ey, cho'qim sizni og'ing tutgan bo'latdim jimaman deydi. Mahmudjon. Hozir biz og'ina, do'st, do'st og'ina, do'st yaran. Qandaq? Mahmudjon pandim. Yana uchurladin. Bulbul go'yada yaxshi anglab aytibsiz, rahmat chiroyli gullaringizga. Nima shiqdigansiz chiroyli? Gullarni qarshi olamsiz, ammomsiz bilmadim, lekin men keldim. Men shu oq kash bo'g'ich anglayman bu programmani. U ham o'tay deyman, bu ham o'tay deyman. Oyxinimning yiniga mana ko'g'ili o'tay deyman dedi. Qarshi olma. Sər bulbulada sizni qızğın qarşı almadım. Abdukim.
6: Zoya Mahmud Kətəmən, sizə məktəb ötə bulubu, mən nəfiyyə tərəf çıxıqam.
4: Hə.
6: Asirək mənə. Hə? Yüzəyən məsələ sırdı.
4: Qanç bol?
6: 850 kom yaptıydım.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Beijing vakti saat 20.
2: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Köşme haberleşinin kent belvağlıq toru yakşı. Öğünüzge 1000 megabaytlıq kent belvağlıq toru ulap berdin. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq, köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp beridin. Orın itiş, remote kıldırışlığın gəm kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
2: Jongo köşme haberleşişi Abditali Uyghurcu Mulazmet rayonuda bir yöndün başlangan halıgan somuda haq tapşır alaysız. Eşkandak resmiye taqı ilinmaydı. Yeni tekhe haq tapşırış arqılıq en yukur bolğanda 20 GB ekim mıhtarığı erişiş pırstığınız var. Telefonunuzdan app bazırdın Jongo 7 dep izdep çürüydün. Tepsilatını 10086'ı telefon kılıp, ya ki her qaysi ticaret sallırgı berip sürüştürsanız boludu.

0: Sevimli dostlar, keşlik yollarınızda bize merak programımız devam ediyordu. Davamlı uçurlardan bayılanğaş, mangaysıla, hem yol uçurlarız təmili sana buludu. Şincan 1074 sila üçün mülazımette. Bu programını Ahmerbayt 10 saatini kollab kilip atkan, istimalçılağın minnettarlıq büldürüş, istimalçılağının sağlamlıq üçün tırış atkan Ahmerbayt zauti alaydı tələb kıldı. Onundan başqa, sağlam qızalın için tavsiye kılıp atkan Okyanus şirketimi alaydı tələb kıldı. Bu uğurlağa köptün köp rahmet etimizde. Dostlardan kegen uçurlağı qarayılayım. Daşo yolur şunda rawan bayam ki nakşinde de toy nakş anlandı diyen nakşin evet gele yolu ol bulamdı da biz yolla biremeyiz ha yolla bire belgeli bulmaydı programı da talep kısmız biz koyup bireylik ha yana uçurladın şahin ne uçuray?
1: Aldım kendimde nete tapkan şimdi işimi gördüm tapdım da işimi gördüm tapmaya kalan bolsam uykum gelmedi bana.
0: Oh ya. Yaşı, yarasız.
1: Kırık nasıl oturup, orundakı birini koyarsın.
0: Hmm.
1: 30-40 ayarına şükür koyarsın. Dırtın ne bir yer kaldın ne senin? Sayır oturup tırtıp için. Kime bir şeyin koyarsın? Sen saylanmaysın hmm. Neyden?
0: Bana. Pul tipip yer kalatken de bunu. Başka adam işlep var kalsa bu adam pul tipip mi? Cik pul tipiş için ne? Cik pul tapsın şuna ulan cik pul tap alaydı. De bana alım can. Yakışı mesela köstü de ucumu bu dostlarımız. Asayına uçurayım. Şöyle. Tez sürat yolu kit beripsiz. Go to train trap'le okşaydı. Maşın çıkken

0: Naqshlardan shunday yaxshi o'zurinlibdi do'stlarimiz, men yaxshi ko'raman deb inkastronlarni yozibsizlar. Rahmat. Alina o'chiray.
1: Rahmat, yaxshimisiz? Yaxshimisiz.
0: Yaxshimisiz. Boy
1: buloqdan. Balg'undan chekdi, bunga qo'shmishlar, ravo. Biz balg'undan. Ya,
2: Alina, qoda, siz
0: Bir parcha rasmni bahirlabsiz, lekin bek chiroyli. Nim degan chiroyli rasm bu shu. Balon taytirabdiki bir yaylaq mu, yo'l mu yemav suvdek mu turamdu lekin chiroyli tatibsiz. Yana bir anlovchimiz, yaxshimisiz?
3: Avtomobilni kattar paydasi bastirish nimasida nizomida shofir olmish beradiganlarga bu aşağıda sigramını sokum toktardı, yani almış gibi etmeye kadar sorarlar. Yani bu sana yedirdiğimiz son maçınki altın tuttu. Direkt toktu sildiğim maçınki. Sanki şiş köprüsü daha mı sorulamanı? Ama yerine türlü gelip toktaştı biz ilk kumaysız şu an bir. Şu vakları toktu koysak o sigramını uyuzdan işler çıkıp yemiş ona,
0: Bu belgilemem de 6-cı yana 1-ci günü başlayıp yolu koyulduk o çarçap avtomobil eyleşim bir kitiş kaydısı. Mesela manga vaxtınla tülsat, o da manga dikin çoğun bir aram ile çarçap avtomobil eydimeslik tep talep koyuldu emez mi? Aşkınla amlasanla mı? Lekin şu aramağa vaxtınla çoğun 15 müddün yukurak buluşu, anı dikin eydigen vaxtınla bek tülsatın uzun bu ketmeslik, hem de şu belgilemelerge asasen buludu. Yana uçurladın dostlarga yetkizsek alkim.
4: Hunzayla meydan sürüyor diye Hunzaya onun yanına aldı. Ha? Damdan aldı yolla asırsattı makine kibreken.
0: Yana uçurladın. Mau Guanghui körük çıkış. Guanghui körükten çıkıp düştüm. Maşallah köplükken pek alay tozuluş yok. Xayr baylama o cənib vokzaldın çoğun baza tarafı mangan yolla ravan edip kerim efendim. Abudun uçuru da Lantian Yichi Archi tarafı yolla ravan, Xırşın Ultraq rayonda mı yolla ravan edip Abudu rahmet. 3 avuz ovey, yaxşı köygen bulsunuz. Huzurlanan bulsunuz, hoş bulduk. Esil simik dostumuz, taksi kandak pul tapıdu undakta. Yaxşımısınız? Mən hazır Molligirin Abdolni almaşdırıb aldım. Mülazimətimi yaxşıkam. Ticarətləri ronaq deyib kəsun. Abdol almaşdırıb bəygəndin sırt yenə manğa ətirləni soğat qıldı deyib. Rusiyan şan. Mübarək bulsun. Yaxdırıb anlaudumə rəhmət deyib. Əhmət Niyaz Qarqaş bakəm ana. Yana uçurladın, yarqın küyüle 174'te yerip çarçıgan şundan hoş akıdı bu naqşıladı. Ey nem degen yaxşı naqşıla köngülge yaqdı, adıq çıxdı, dəb duman ilgarmalı. Xujan dağda o taraflarda maşını bək köp. Likin, əmde, maşın köp, bək dostul deydi, bayrazıya rəhmət. Abdurim.
5: Bugün diyetimi tut, o zaman yok hayvan. Beyzen şimali yolu. Sen yolu yıkıldın. Erbazat yolu yıkıldı. Karat mağdur yollarımın.
0: Buldu. Köp rahmet. Yine uçurladın. Nail. Tüt saatin 20 minut demelip. Bir gün de mesela 12 saat. Ya hayır. Kaç saat ediysen la? Uzanlanan şey buludu. Lekin şu belgelengen vakitte çokum aram ilişen la gerek. Kaşkaydın yenişe yönlüşü de deydu. Qoşniya yollara bank 3 avuz ovinin uçurayım. Könlü bütün avlıkım.
6: Hunzayda malı uçur bire, makban kuyçodun. Makbetenden kuan kuyça uçurak. Kuan kuyça uçurak, masin kulu uçurak para manga yönüşe. Yöcüge direk para manga yönüşe. Ergini çıkan da masin kulu tuttu. Kapnetas masini aldırak. Aparat toktu, yakın uçtu. Çok kızılan boyu bakalım seyirtim. Çıkırgan bir kız pek tutar kesen masin.
0: Buldu, rahmet. Avlıkım.
7: Taksi kanda pultat, sana bir ismini pultat mıyız? Bana da 100 kişi var bize, onun pultatı mıyız? Bana ki Sinpey var, şunun da pultatı mıyız? Her fiyatta pultat mıyız bize, rengen çak.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 30. günü, Şembe.
2: Avval, havar ayığı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidin ət gündüz gecə Canobi Şincanın qərbədəki Tağlıq rayon, Koylun Diyğinin şimali etki və İli Dərya Sıbadisi, Bordla oblasti, Tarbağıtay vilayətinin Canobi, Şixənzi şəhəri, Ürümçi şəhərinin Canobi, Sancı oblasti qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonlarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağıdı. Otural, İgiz Tağlıq rayonlarda yağmur arlaş qar yağı qar yağıdı. Bunun içində Cənubi Şincanın qərbidəki Tağlıq rayon, Koylun Diyğinin şimali etki qatarlıq caylarının qismən rayonlarda otural yağı qatlıq yağmur yağı qar yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Şərqi Şincanın qismən rayonlarda 5 bal ətrafı qərbi şimal şamili, şamal iğizlarda 8-9 bal boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının otur və şərqi qısmında 5 bal ətrafı qeypaş şərq şamili, 7-8 bal ötgüncü boran çıxıdı. Qısmən rayonlarda çantozallıq ya ki qumboralı qabarayı görülüdü. Tiyanşanın şimali etki, Bayınğulun oblasti, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 35 Celsiya gradusun yuqur bolğan yuqur temperaturlu qabarayı görülüdü. Yuqurqı qısmən rayonlarda temperatura 37 Celsiya gradusun, Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qısmən caylarda 40 Celsiya gradusun yuqur boludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq boludu. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqru temperatura 31 Celsiya gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məsmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan, mədəniyyət mıraslarını qoğdaşqa, mədəniyyət bilən sayahəçiliknin yuqrumu tərəqiyyatıqa rəqəmləşdiriş arqılıq qüvvət qoşub, mədəniyyətinin yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü urğutdi.
2: Merkez Ekologiya Muayit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 21. Türkümdə amma başqılğan 43 ərziyyət delosini Abdonum rayonunun becərişçiki tapşırdı.
1: Abdonum rayonundaki cayla tarmaqla orulla, partiya əzaları kadırlarını, xəliq turmuşuqı nəbiyyət güzdiğən, xəliqini ғəmdən xalas qıldıqan, xəliq qəlbini illətidiqan işlərini köprək qılışqı tərbiyyələb və yetəkləb, ögünüş tərbiyyəsinin çunqırılışı, puxtılınışıqı türtükü boldı.
2: Abdonum rayonundaki cayla xalq durmuşu türleri kuruluşunu tezletip, vaxtıda işgi karıştırıp, her millet anlığı nebiyet gözüşge əqiqi kapalatlı kıldı.
1: Mədəniyyət yadikarlıqlardaki Cunxan Millet Ortaq Gevdisi sahibimizde Xusta Xarabisini tonuşturumuz.
2: Şincanın arkayısı çoğun mənzi rayonlarda sayahatçılar sıcıl köpeyip, aram şatlıqıdan kanğıcı huzurlandı. Əmdi xəbərlə anla.
1: Hazırı, yeni idiya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıq nəsli çınsaqlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı iligirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbər. Baş şuji Xi Jinping, mədəniyyət bilən pən texnikini yuğuruşunun ünümlük mexanizmi üstədə izlənib, mədəniyyət quruluşuqa rəqəmləşdiriş arqılıq qüvvət qoşuş, uçurlaşdırıb tip özgərtişinə əməl qaşırıb, Mədəniyyət baylıq əvzəllikini, mədəniyyət tərəqiyyatı əvzəllikini aylandırış kerek deyip təkidlədi. Şincan, pən texniki bilən mədəniyyətinin yuğuruşunun yeni yolu üstüdü pahalı izdinib, mədəniyyət mıraslarını qoğdaşqa, mədəniyyət bilən sayahəçiliknin yuğurumu tərəqiyyatıqa rəqəmləşdiriş arqılıq qüvvət qoşub, mədəniyyətinin yenilik yartış, icat qılış hayatı gücünü qozğutub, tarixini callandırdı, tağ dəryalarını gözəlləşdirdi. Yakında bu yan Şincan Muzeyi'de 1000 yıllardan alkıgan rakamlık medeniyet katı meri ikisi ötküzülmekte. Cunhua Kim Xabi, 5 yıldız çıkıp şarıktan Ahmet geldi Cungu'a diyen xat keştilengen Kim Xab Yenlik, devlet göğürü körgezmesi, memleket bu içi tuncıqıtın birli devlet göğürü üçün ötküzülgen başdemilik alaydı körgezim bulup, körgezmide medeniyet yadikarlıqıga Pen texnika arqılı kuvvet koşuş yadro kılınıp, boşluktaki rakamlık avaz, lazer nurluk emtürtükü buluş, bütün körünüşlük avaz ve közeneksiz 3D katarlık ilgar texnikla kullanılıp, 5 yıldızlı Kimxab Yenlikni baykaş temisindeki bütün rayon tiyatrxanısı berpa kılındı. Tamaşıbınla körgezimiz ağlık kırıp, koldurumu avazını anlığan da, Saudi karmını yeniden ötü vatkandek bilindi. özünü 2000 yıl ilgiriki Niya kadimi şehirde turuvatkandak yes kaldı. Körgeli, tutkili, yes kılgıl buluduğun çökme sınaşta medeniyet yadikarlıkını kezdiş, tetkik kılış, körgezimi kılış hikayesini çoğunkur düşendi. Şanghaylık sayacı Liu Kün mündak dedi. Bu körgezimiz alda bu arka körünüş bilimlerini ilgiligen de Cungu klasik medeniyetinin cevherini tekimi çoğunkur düşengeli buludurken Cansuluk sayacı Lu Yuna mündak dedi. Kadimki devirgi kaytkandak buldum. Yenliknin rengi bek cülalıkken Kadimki devirdikilerinin akıl parası ve sabır çallıkını yeskılgıl buludurken Körgezimi zalini asla aylanğanda emmil yerde fen teknikinin sihri küçünü yeskılgıl buludu. Tamaşıbılla, rakamlık maşında mokini erketlendiriş arkalık rakamlık yenliknin aylanma gül nuskısını çıkardı. Yıldızlık asmanın tarihi namlık rakamlık egmi ekrandın tamaşıbılla, yıldızla zığa ergişip 5 yıldız yığılışı dakikalarına kayıtkandak təsir atkı iyi boldı. Körgezmi rayondaki sual-cavap aparatı mı? O akıl üskünü səplinib, ilmi tətqiqatqa çonquru yoşurungan bilimlə, tamaşıbılla yes qılalaydıgan məzmunuğa aylandırıldı. Atanım rayılıq muzi körgezim bölümünün xizmətçisi Mavın mündaq dedi. Aldınqı məzgildə onunqı bir qısım nopuzluq tətqiqat nəticələrini kirgüzdük. 13 min qetim sınaq qılıb, 5 yıldız çıxıb şərixtin, Ahmet kəldi cunguğa digən xət kəşdilənən, Kimxab yanlıkı münasibetlik sansız sualıqı cevap birerleydiğen aparatını teyyar kıldık. Bu arkalık tamaşıbıllarının kimxab yanlıkı bolgan tonuşu teximu çoğunkırlışıdı. Pen tekniki arkalık kuvvet koşuş, Şincan'ın medeniyet yadikarlıkının canlılık paydalını seviyesini üzlüksüz östürüp, medeniyet yadikarlıkları ve muzeyini rakamlaştırış kadimini üzlüksüz tizletti. Kroran kadimi şari. Ve cin sulallar devirdeki köysen kadimi kabristallık harabesi katarlık bir türküm kıymetlik tarihi saklanmalarının fizikilik pasılını oğuşluk bölüsüp taşlap, medeniyetini tak yönelişlik tarkıtıştın koş yönelişlik hem türtükü buluşku ütüşkü türtükü bulup, cumha medeniyetini tarkıtıdığan yeni muhit arkalık teyhimi köp ademli mozeyi celip kıldı. Ötken 5 yılda Şincan'daki muzeyla 2000 qetimden artıq körgezmi ötküzüp 46 milyon adam qetimden artıq tamaşıbını kütüb aldı. Medeniyet bilen pen teknikinin yuğurluşu, medeniyet yeni kesip ağlıtını barlıqı keltürüp, medeniyet kesip zanciyerini uzarttı. Bu qetimki demeliş mezgilde, caylardaki menzi rayonlarının rakamlık eskiliş sarayları, kızlık noktuluk daka orullarına aylandı. Bu ayda Sayram Külü, Şihay Yaylıqı'da təsis kılıngan Sayram Külü'de uçuruşuş namlıq çökme derecinin taşkırı sınaş merkezi Mənzir rayondaki Vanxun Daka noktasına aylandı. Sayacılı bu yerde zaman makamını alıp töt pəsilinin özgürüşünü görüp Sayram Külü'nün təbii güzelliki, adımiyet güzellikini iskildi. Çünçinlik sayacı Yahudi mündak dedi. Ve işçi de turup mu Sayram Gölü'nün tört pesilini omumizlik eskılgıl buluduğallıkını oylap bakma diken ben. Meyli et yaz, yaz, küz, ya ki kış menzirisinin huzurluluş bolsun, ya ki avaz ünümü, hem türütkü türlür bolsun kişini naite heyran kaldırdıken, goya köl boyda turgandak tuygu bir yeriydiken, bu kıl tesirat belk özgücü buluduken. Enenevi tabi menzirden huzurlunuşka, okşaş maydığını, sınaş merkezi rakam teknikisi. Emeli menzirini süretki tartış, ras adem rol iliştin ibaret, üç bir gevdileşken, pütülle yenici çökmü şekildeki namayan kılıç şeklini kullanıp, hakiki görüş sezgüsü ve anla sezgüsüye, taklit kılıç katarlık bir katar ilgar teknik arkalık, sayahat menzir rayonuna yenici hayati küş koştu. Sayram Gölde uçuruşuş türünün çöndürgücüsü Liu Mingyu mundak dedi. Rakamlaştırış, akıllaştırış teknikisi arkalık Sayram Gölü'nün en sarkıl tabii güzelliği ve adımiyet mezmununu sayıhaçlarla en bivasta, en çökmüş şekilde görüştüp, medeniyet baylıkı evzellikini hakiki türde terakiyat evzellikini aylandırdık. 15. 5 yıllık yirik plan programımızda medeniyet bilen pen teknikinin yuğurluşuna alıgı sürüp, medeniyet kuruluşu rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş, uçurlaştırıp tıp özgertişki türtükü buluş, otturuğu koyuldu. Muzida rakamlık sınaştın otlak, Көллерінің чөкмі шәкілдікі мәдәниет саяхат еңі мұйетігіче, рәкәм техникісі Шинжаңның мәдәниет құрылышыға күшілік құвет қошты. 15-ші бәшіл мәзгелді Шинжаң рәкәмлік мәдәниет ноқтылық тәчірепханысы құрышыны сүжіл алығы сүріп, AR, VR, Мета Алем қатарлық рәкәмлік мәдәниетіне чөкмі сынаш стимал сорыны құрылышыға зор күш білен түрткі болып, рәкәмлік мәдәниетіні сынашының алқымы тәрәқиятын әмәлгі ашырып, мәдәниет кәсіпіде үзіліксіз бөсіш асылы қылышқа жүгірмі еңілік яртыш арқылық түрткі болып, оны Шинжаңның жүгір сүпәтлік тәрәқиятыға мәдәт бердіған күшілік юмшақ әмәлі күшке айландырды.
2: Әнді, Мәркезің экология, мойыт қоқташ назаратчылыке тауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдуным район бүгін Мәркез экология, мойыт қоқташ назаратчылык 7-ші группсы 21-ші түркімді бейдерішке тапшырған, амма пашқылған 43 әрзе телуысын тапшырып алды. Ноқтылық деққат қылыдған телу йоқ. Бұның 39-ы телефон арқылық, 4-і хат арқылық пашқылынған. Бұл 43 телуының 23-і Үрімчі шәһәрінің, 4-і Іле Қазақ Аптоном областының, 4-і Санжы Құйсу Аптоном областының, 4-і Құмылыш шәһәрінің, 4-і Қашқар болайтының, 1-і Тарбағатай болайтының, 1-і Байынғұлын Моңғыл Аптоном областының, 1-і Ақсу болайтының, 1-і Қызылсу Қырғыз Аптоном областының. Бұл түркімді бейджерішке тапшырылған әрзет дейл оларыны мойыт бұлғаш әхбалы бойыншы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш дейл осы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейл осы 12, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейл осы 6, экологияны бұзғыншылық құшырдыш дейл осы 4, су бұлғаш дейл осы 2, башқы түрдіге бұлғаш дейл осы 1. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-ші группсы 5-ші айның 30-ші күнігіче 21 түркімді ноқтылық деққат қылылған 78 дейл оны өз ішіге алған, амма паш қылған 1069 дейл оны Аптоном районының бейджерішіге тапшырды. Бұның 895-ші телефон арқылық, 174-ті хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзет дейл олары жайларының бейджерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджерілді.
1: Станцымыз қабір. Мәркез экология мойыт қоқдаш назаратчылык 7-ші группсы 5-ші айның 21-ші күні 12-ші түркімді амма паш қылған 66 әрзиет делосыны Аптоном районының бейджерішіге тапшырған еді. Бұның 6-сі алақыдар бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәлепке асасен бұ түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджерішке өткізіп беріш вән назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдібілі жәмиетке ашқарланды. Шинжаң Уйғур Аптоном районлық халық өкіметінің тор бекітідің көргілі болады.
2: Әнде тоғыры сиясы нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Тоғыры сиясы нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрісті өгініш тәрбиесі қанат кейдірілғаннан бұян Аптоном районыдағы жайлар тармақлар орынлар партия әзалары кадрларыны халқы бәхт яртышының әң чоң сиясы нәтиже шикәнлігіне әсчен сақлап халық тұрмышығы нәп жеткізідіған халықны ғамдан халас қылыдыған халық қалбыны иллетідіған ішларыны көбірек қылышқы тәрбиелеп вә жетеклеп оманы өзгерішіні көріш әмәли нәпке ерішіш имканиетіге ие қылды. Халық мәркез қылынған тәрәқият идеясыны чоң тұрышта халықты бәхт яртышыны түп қымбат йөнеліші қылып амма алдырабатқан қиынлыватқан ғәм қылыватқан арзу қылыватқан ішларға дайыр мәселелерні әл қылышта хақиқи іш көріш сүрір. Тарбағатай бұлайды амының әтрапыдық ішларыны башлыныш ноқтысы қылып, халық тұрмышыды ке кәнд түкліклеріні толықлашқы дәл жайды күчеп, дора бә дабалыш қорымы материалларыны мәркәзлік мұқтарлаштырып сетевіліш қызметіні пұқты қадам білен алғыс сілжеттіш арқылық сүпті яқшы, басы муапық текімі көп дора вә қорымы материалларыны асаси қатылам доқтыр қалдырғы кіргізіп, амының дабалыш жүкіні әқиқи еніклетті. Тарбағатай вилоятлик давланыш капалты идарасы ишханасына мудири Ян Шиммин мындак деди. Мәркәзлік сетебіліш вәзіпісіне омамкөзлік әмәдейләштіріш, бағаны түзеш вә көзітіп өлчешіні күшейтіш арқылық, мәркәзлік сетебілішінің қаплаш дайырысыне үнімлік кеңайтып, деббей доғыр бағасы тәртіпіні қиліплаштырып, амы үшін жәме 195 миллион юәлік деббей доғыр қыражетіні тежәп бәрдіқ. Тоғыр сиясы нәтиже

0: Құмчақлы қейлі жалық, шал теріқчілікі білен рак бақмычылықыны масылаштұрыш әндесісігі тайынып, лошы көлчек раки бақмычылықы да маппақиет қазына алайды қалықымызға шәнчім кәміл. Лошы көлчек раки сұқпәл бақ раки түрі болып, сұның температурсық болған тәліп еқірек. Don verin kollektivni yetaklab, o'zi nohiyasining to'xola kesda ishki sinoq nuqtasi ta'sis qilib, ayrim holda parnik va ko'lchakdan iborat ishki xil andesini qo'llanib, selish turib sinoq qilib, janubiy Shinjang klimatik mos keladigan baxmichilik texnikasi ustida izlandi. Shinjang Shinshunglong ekologiya fan texniki cheklik shirkatining bosh direktori Chun Weishi mundaq dedi. Jiyang Daoshu pan tadqiqot kollektivi kelgandan keyin pan texnikida hamkorlashib, rakning sifati unumini oshirdik. Ko'ldikidek bo'lsa, mobi shosoli 50 kg bo'ladi. Mushu bo'yicha hisoblaganda mobi shi kirimimiz 4000 yuandan oshdi. Jiyang Daoshu ayvonat ilmiy shoyuganning doktori Dong Weirin kollektivning yana cho'nqur suvda o'stirilgan shal sortini kirgizib, beliqlar semiz bo'lish, raklari sog'lom bo'lish, guruchdan mo'l hosil olishni tirishib ishqa oshirganligini bildirib mundaq dedi. Bu yil nuqtada sinoq qilish muvaffaqiyatli bo'lsa, kelgusida uni texmo ko'p dehqonlar orasida umumlashtirib, shal teriqchiligi bilan rak baxmichiligini moslashtirish kasbini yezimizda haqiqiy yildiz tortqizamiz. Buning kelgusida texim yaxshi taraqqiy qilishni umid qilamiz.
1: Endi madaniyat yodikorliklaridagi Jonxo millat o'rtoq gavdisi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qildi. Xusta xarabisi G'arbi Tianshan rayonida bayqalgan bronza davriga tabi ko'limi eng cho'ng mahalli xarabisi bo'lib, arxeologiyalik qezish natijalari G'arbi Tianshan bronza davridagi sharq bilan g'arbning madaniyat almashtirishi Jonxo madaniyligining ko'p xillik bir gavdalashgan andizisining shakllanish jarayoniga bo'lgan to'nishni amaliy isbot bilan ta'minladi. Xusta xarabisi Arshan nayasının çağın tungı yezisi Xusta kentinin şimali Alatau teğinin janubi etigidiki Xusta oymalıqı jaylaşkan bolıp, gharibi janubi nahiya bazırgı tahminen 40 kilometre kiludu. Jungu İjtimai Pallar Akademiyesi Arxeologiya Tadqiqat Orni 2016 yildan boshlab Avtonom rayonlik madaniyat yodikorliklari Arxeologiya Tadqiqat Orni bilan birlashib arxeologiyalik tekshirish xizmatini qanot yaydirib, xarabilikning yadrolik rayondagi shahar xarabisi, qabristonlik ham atrofdagi xarabilikdan tarkib topganligi. Umumiy ko'limining 12 kvadrat kilometrdan oshadiganligini bekitdi. Bu yil arxeologiya kollektivi diqqatni AI 3 o'lchamlik skanerlab modeli yasash, o'ymonlik o'lchamidagi saqlanmalarni sistemalik tahlil qilish qatorliq vositalarga markazlashtirib, materiallarni ratlash va rayon arxeologiya tadqiqotini qanot yaydirib, xarabilikning zamon makon jihatiga tarqilishini aydinlashtirdi. Jungu İjtimai Pallar Akademiyasi Arxeologiya Tadqiqat Orni Xusta Xarabisi Arxeologiya Atirtining Texniki Mınkı Çiçik Mündaq dedi. Yadroluk rayondaki bu hoylini yani bir qitim AI arqalıq çoğun skanerlamaqçı bolu batımız. AI bu saklanmalarının kanda xususiyeti barlıqını hesablaş usulu arqalıq statistik qilib çıkışımızgı yardım beridu. Andın pütkül oymalıqta makro jihatdan onun mədəniyyət xüsusiyyətinin qandaqlıqı, qaysı məzgildəki saqlanma ikənliki, qayarigi mərkəzləşkənlik toğrusda bir qədər sistemilik, dairlik tonuşqı iyi bulumuz. Xusta xarabisi yadroluq rayondaki şəhər xarabisinin kölümü təxminən 50,000 kvadrat metr. Bunun içi də 5,000 kvadrat metrlik oylığa aldızal, Arqı hocra, ayrım xana hem kengitip silinğen öydini şekillengen 8 eğiz taş kurulmalıq öy caylaştırılgan bulup, öylenin umumi kölümü 600 kvadrat metrdin aşıdı. Oylu içi de Tianshan teğinin qarı suyunu başlap, turmuşunu qamdaşkı işletken su başlaş östeni, su tosuş temi, kelkün koyu bitiş əsliyeleri mükemmel sakılınıp kalgan. Tağı çoksidiki, xişan tovu bilen, Xalulu xarabisi hərbi küzütüş torunu şəkilləndirib, tağ bağırdakı turmuş rayonu bilən əm türtükü bolub, tağ üstüdə aldığını siginal veriş, tağ bağırda turmuş keçirişini şıqaşırgan. Mınkı çiçik mındaq dedi. Biz bu şəhər xarabisinin qezib alğan bir qısım taş tügümən kaldı ki, taş tügümen teşidiki kaldıklarını tehlil kılıp, Huanghe deryası vadısta östürlüdüğen ziraat, çüzgün konak ve teriğini baykıdık. Bu harabıdı yaşayan kişilerin miladının ilgirki 1600-cı yıllarla otur tüzlanlık bilen alakı kılgallıkını düşündürüp verirdi. 2025-cı yılı arkeologla yadroluk rayondaki şehir harabı sırtıdaki çoğun tüptüki kabirlerini keziş, tetkik kılışını kanatıya durup, onun devrinin şehir harabısının tahminen 1200 yıl burun işkenlikini muayyelleştirdi. O, Şincan'da növette baykalgan en burunki bronza devrigi tabi saklanmalarının biri. Kabirinin şekli özgeçip olup, 2025 yıllık memleket boyuca 10 çoğun arkeologilik yeni baykaşını deslepki bahalaş tizimine keker gözdi. 2024 yıldan başlap, pen tetkikat kollektifi kabirde defni kılınış ve kiyinki mezgildeki tevriniş ehvalını esteye keltürüp, o adem sünkün retleş ve beden süpti patologiyelik analiz kılışını tamamlap, kadimki gin grupsini tetkik kılış, kadimki kişiler topunun ijtimai münasibetini esliki keltürüşke asas saldı. Cungu İctimai Peller Akademiyası, Arkeologiya Tatqiqat Orni Xusta Xarabisi, Arkeologiya Etirtinin Əzasi Yu Xiaoxiao mundaq dedi. Bu Arşan rayonda əməliyyatı pəqat Xusta Xarabisla əməz. Biz iligiri tatqiq qılgan Adın Çaulu Xarabis mi ba? Alato Tiğdin ösekla Kazakistan qabarımız, Canıb qımansaq Eli rayonu qabarımız, Eli rayondan qarib qımansaq Otur Asiyağı tutuşudu. Şuna bu rayon əməliyyətdə qədimqi dəvirdən başlayıb kişilər topi almışıb köçüdüğən intayin mühim bir yol. Yəni, köp xıllaşqan mədəniyyət kesişkən rayon. Şərq bilən qərbnin mədəniyyət almışdırışıdiki mühim rayon.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Dəm iliş məzgilədə Şincan mədəniyyət sayahat bazırının ayatı küçü açdı. Qəşqər qədimi şəhərdən Tiyanşan buğdu köylügəcə, Turban buyluqdun narat yaylıqıqıcə, Şincanın arqayısı çoğun mənzi rayonlarda sayahatçılar sıcıl köpüyüb, köpçülük səyli sayahat qılğaş aram köllürdün huzur aldı. Qəşqər qədimi şəhəri bayram məzgildə naidi qızıb getdi. Şəhər dərbuasının eçiş mürasimi ər günü ətdigəndə dəl vaxtı da ötküzüldü. Dəm ilişinin tuncu günü Qəşqər şəhəri kütü alğan sayahatçı 150 min adam qitimdən. Cümlədən Qəşqər qədimi şəhəri mənzi rayonu kütü alğan sayahatçı 87 min adam qitimdən açdı. Qüycuğluq sayahatçı Cuguanxuy mındaq dedi. Şəhər darbasını eçiş mürasimidiki naqş usul nomorları naidi esilken, koci mənziyersimi intayın özgeçken, Qashqarının özgeci sihri küçüne çökme sınab, bək gayran kaldım, haqiqatın kaldısken. Canuddun şimalgıca Şincanın mədəniyyət sayahat pazarlarda yüzəki görüştün çökme şəkildi çoğunqır sınaşqı özgür şaltı barlıq gelip, bütün rayon sayahatçilikinin hayatı küçü sıcıl qozğı təldi. İlidiki Narat Yaylıqı, Bortlau Blastidiki Sayram Gölü, Kumuldiki Daxaydau Mənzi rayonu Zor Türküm öz optimobil sayahatçılarını kütü aldı. Kumul Daxaydau Mənzi rayonunda Beycanlıq öz optimobil sayahatçısı Beyci Kay, Daxaydau Mənzi rayonu əsləhələrinin barğansırı mükemmelliş vatqallıqını eytib mındaq dedi. Hazır Daxaydau'nun bütün memleketteki tonluş dəriyetisi intayın yukarı. Bu qitim kilip bu yerinin mükemmel katnaş əzləri, mülasımet mərkizi hem de bir xatarlı kapalıdını bir vasitiyiz kıldım. Bu, əqiqətən yaxşı bopdu. Baş yazda söp süzük köl suyu, əybətli qarlıq çoqqa buğdu kölünü güzel tüske kirgüzgən idi. Çoğduluq sayahatçı George Young mındaq dedi. Şincan'a tuncu gelişim. Bugün buğdu köylüge gelip bu cayının hakikaten sürette güzel işgeldikini es kıldım. Hem vatnimizin güzel tağ deryalarından huzurlandım. Turban boyluqta 1000 metrge sozulgan koçu ziyabdı kızıp getken idi. Tapenci, polu, tonur kağıp katarlıq özgücü mezlik tağımla üstelgi tizildi. Xubiliq sayahatçı Liu Yufan mındaq dedi. Tuncu qitim özgücü keypiyatını es kılışım. Bu yerdeki amma intayın kızgınken, bundaq keyfiyatını ilgiri yes kılıp bakmab diken mən, bəxuş buldum.
1: Stansımız muhbiri Liyan xəbər kılıdı. Bu mezgilde Şincan'ın her kayıs yerlerdeki medeniyet yadigarlıkları muz

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan koyulun karlık tavlarıcı sozluğun Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kel gözü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypo Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı dağdığılık başlandı.
1: Şikiman 26 yıllık Teklimakan'ın aylanış ralli musabıqısının en ahırkı sap kumluk musabıqı bölgü başlandı. 5. ayının 29. günü Şikiman 26 yıllık Eypav, Cungu, Teklimakan'ın aylanış halkara ralli musabıqısının 10. musabıqı bölgü, yani Eypav, Kaşkar musabıqı rayonu Mekit, İn 39, yani Teklimakan kumluğu şimali kenlik 39 gradus sızıqı musabıqı bölgü, yani SS10 musabıqısı keskin başlandı. Bu növbetlik musabıqının en ahırkı sap kumluk musabıqı bölgü bulup, Mahirla Teklimakan kumluğunun işkirisiga yeni bir qıtım çonkuru çöküp, yukarı temperatura, yumuşak kum, mürekkep yönülüş ve asmanını kaplıgan kum boran içi de cabalık musabıqılışıdır. SS10 musabıqı bölgünün başlanış ve ahırlaşış noktası Kaşkar vilayeti Mekit nayasının N39 kumluk bağıtısı içi de. Alaydı musabıqı bölgünün uzunluğu 214.135 kilometr. Umumi musabısı 216.160 kilometr. Gerçi musabıqı bölgünün uzunluğu ilgirgidin sel kıskağın bozumu, lekin kıyıllık derecesi kılcı azaymadı. Mahirla igiz kumbarhalardan halkıp ötüp, yumuşak kumluk ve mürekkep azgalda yönelişini üzlüksüz özgertiş gerek. Pütkül musabıqı bölgü avtomobillarının işencilik derecesi, yol başlaş iktidarı ve mahirlerinin cismani iktidarı, iradesini sınaydıgan en ahırkı sınaq bop kalıdı.
2: Kumluk, köl cezirelerde uşkanda yürüp, cilga karlıq dağladın halkıydıgan 2026 yıllık Eypav, Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkara ralli musabıqısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkara ralli musabıqısına yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdır.

0: Ya çıkma çıkma ya çıkma.
1: Ya çıkma ya.
0: Şirin otur şirin otur.
2: Kızlar saat kaç oldu?
3: Ustam radyonu katma sen de radyosunu tokunla ha.
4: Yok yok bol de çıkma
5: Atın mobilga çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazırkı vaktiniz ne? Tekime menilik kılıdı.
2: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçımız.
5: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
6: Kınanla kınanla, programı başınız gitti, programı başınız gitti. Kızı kardık yeni paranlarını anlarla bambu.
5: Sefirinizde biz sırdaş.
6: Biz sırdaş.
7: Sefirinizde biz sırdaş.

Qadirlik anlıqçı dostlarım, şahtanlar xayirlik bolsun. Sapırınızda biz sırdaş programmasını anlaşanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Qadirya Qaysar. Dostlar, sapırınızda biz sırdaş programmasi Şinjan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əptisi Sılışı Tengdimas Qadamda anlatıldı. Dostlarımızdan programımızni Sılışı Teng əptis arqılıq anlaşını mı? Qızğın qarşalımız. Onundan başqa yana dostlarımızın kemişu yuruatma yol bilaklardın yol uçurlarını berip menşinimi kızgın karşalımız, programımızın anlıqan denkengi təsiratlarını biz bila ortaqlışınımı karşalımız ve işin supimizin numarı XG1074 FM, XG1074 FM.

Tunji növbetlik Changjiang Diltisi Yulduzi namlıq sayahat poyezi Qashqarga yetib keldi. 5-nji ayning 28-nji kuni rohat tipdiki Changjiang Diltisi Yulduzi namlıq Tunji sayahat poyezi Changjiang Diltisi rayonidan poyezga chiqqan 200-ga yaqin sayahatchini elib Qashqar shahriga o'ngishliq yetib keldi. 5-nji ayning 19-nji kunidagi Jungo sayahat kunida bu poyez Shanghai shahridan Tunji qitim yo'lga chiqdi. Umumiy musofasi 13 ming kilometrdan oshadigan bo'lib, 18 kun yo'l yurdi. Gansudan Majishan tog'ari va Xinjiangdagi Tianshan bug'do ko'li, Qanas ko'li, Qashqar qadimi shahar qatorliq 20 dan ortiq klassik manzarani tutashtirdi. Bu manzaralar yoyloq, ko'l, jilg'a, yordan qatorliq ko'p xil yer shaklini qoplab, sayohatchilarga janubiy va shimoliy Xinjiangning tabiiy qiyofati, odamiyat asosini cho'kma shaklda his qildirdi. Bu poyezni Jungo Tömür Yolu Shanghai İdarisi Guru Yeçeklik Şirketi Yultuz Dereçelik Mihman Saray Ölçümü boyunca özgertip derecesini üstürgen bulup, bir aylık işleri sayahatdi. Dostlar bilen billi sayahat geçikiş veya ki aram iliş, sayahat kiliş, turuş qatarlıq köp hıl ihtiyacı maslaştırış üçün bütün vagon ayrım halatdiki ayrım xanı şekilde layınlengen. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilikten ibaret 3 hıl şekilge bölüngen. Her bir ig'iz ayrim xonaga, ayrim hojatxona va munchi saplangan. Oqboshlar to'piga qarata poyez yana vagon ichida yashanganlarga muvofiqlashtirilgan, bexatar aqllashtirilgan inchika halqalarni nuqtaliq kuchaytirib, to'salg'usiz aslahalar, jiddiy chaqirish tizimi saplangan. Shuning bilan bir vaqtda shifoxonasida kasbiy davolash xodimlari va jiddiy qutqizish uskunalari ta'sis qilinib, sayohatchilarning butun musobaqaga yo'l yurish bexatarligiga kafolat qilingan. Changjiang Diltisi Yulduzi sayahat poyezi 6-nji aydan 9-nji aygacha Xinjiang yo'nalishidagi liniyada davomli qatnaydigan bo'lib, konkret yo'lga chiqish vaqti 6-nji ayning 15-nji kuni, 7-nji ayning 6-nji kuni, 8-nji ayning 4-nji kuni, 8-nji ayning 28-nji kuni va 9-nji ayning 17-nji kuni.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir ocaklarında...
2: Beijing vakti saat 23.
3: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'de Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Şıting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11:00'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hemrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcam bilsiz.
3: Saat 14:00'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şıting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hemrayıñız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıting Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügüniş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning temhurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şıting Aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.

0: Dostlarım, Kulimama degen dostumuz Ahmetjan, Amin Ügül qatarlıq dostlarımız biz mi ba radio aldıdan ketmedik dep söz qaldırıpdı. Ahmetjanın avazlı quçurup eken, qeninimde de anlap baqaylı, ya.
1: Kadriye avallar yaxşı mama.
0: Yaxşı mı?
1: Ulanba her kılıç punktu ben. Kaylı oyen gençler avan.
0: Boldu, rahmet. Veyli veyli degen dostumuz izde baqaycı mu? Buz oralaştırıp bireyli. Onundan başka yeni dostladın. Ekber Gonhuy Akış.
1: Kadriye avallar yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
1: Ben her kılıç punktudun itir. Ama kütün yoluk yaşar avan. Kütün yoluk itir. Ama şu say yoluk yaşar avan.
0: Болду, рахмат. Яна давамлы кучурлап ос берип маңгайсыз. Досторумуз мумушу юл кучурлардын өнүмлүк пайдалангайсыла. Давамлы кыйкымлык күйлөрүбүздү көңүл арамалык сунуңуз.

0: Dostlarımızdan yol uçur bakana yetkiz ötteyli. Ahmetcan yana uçur berip du.
1: Guanxo görün sıravan.
0: Ekber.
1: Guanxo görün sıravan.
0: Ha? Şikala burada mı ya?
1: Guanxo görün sıravan.
0: Şunda mı okşaş çıkamdı talep biz onunla?
1: Guanxo görün sıravan.
0: Şikala akukum ya Ahmetcan, Ekber, Can degendek canlar. Moşka ağız şundakla okşaş.
1: Guanxo görün sıravan.
0: Mau Ekber Guanxo yakımızdan avazlı kuşuri. Mau Ahmetcan da
1: ya. Guanxo görün sıravan.
0: Oxşaşlı çıxdı ya, buldu. Şikilanla Guanxo'yu görüküdüm. Menib oxşaş avazda uçur berib Süleymana. Rəhmət. Ablaqat degen dostumuz manı mana. Mən muba Maral Beşitki çınxış. Pasıdığan dostunla mən şu Xotendin Maral Beşiği ketip bar mən bu yol bölgədə. Yük maşinler səlçik. Səylı səyahatki çıxan dostla dikkat qılıp menla. Dəb uçur berib du. Buldu. Rəhmət, rəhmət. Yine devamlık dostlarımızın ki uçurlarını yenilaylık. Yani seher bulbul edimiz. Oho, kuşaklarını tokup getip sizde, şıkılıp sizden kalem kuttuğunuz şundak mı burbade? Şu ha, Ahmetçe özüm heyran kağa okşaydı mına? İşkanla burada mı ya? Şunda mı okşaş bulamdı avaz digen? Minin kulkumdan çatak çıktı mı ya de koyup? Akı ufkuğu da hemen avuş gelen depto ya. Şinfu degen dostumuz.
1: Kadriye, ben Ekber Guanxo İngilizce Ahmet Guanxo'yu. Zorin sen aldıra bana.
0: Hay bu şikal akı ufkunun avaz aşta mı okşaş olamdı da hemen? Koşmak mı yasla? Koşmak olunan avazım onda mı? Tuncu gittim anlaşımcı mı? Asıl şikalla akı ufkı gensle. Buldum. Karavan tur taksi.
2: Tanjilo xoşunu sıravan qızcağın taqamğanda.
0: Ha, buldu rahmat. Yana davamlıq yol uçur berib manqaysız. Veyle Şişan yolları ravan depdi. Ha, rahmat tapşırıp aldıq. İmamcan degen dostumuz Qashqardan yol xəbər berəy. Qucuğunun aldıda adam, ha, qucuğunun aldıda adam bək köp depdi, buldu. Mana həm şu dəmiləş küllər tax ayaqlaşmağa çıxa.

0: şu kündüzdeki programımızda mı dep ötkenem şu Qashqar, Aqsu qatarlıq bir neçe şehir intayın köp sayahatçilerini kütüb aldı dep. Eysa Can degen dostumuz va ma kiçik şak kiçik dostumuz mu 107'de 4000'ki pintos soxşmam da ofensiz ya. Kulturup sadi intayın estaydılıq bile alıp gitipdi ve top mestanisi kendi bu dostumuz mu yani ya küçük umak dostumuz yollar onla bir hatar bolsun rahmet eysa can efendim yine dostlarının uçurlarını yanılsaq şikisinin avaz rospek oxşaydı deyip yibu atış şu ya rospek oxşaydı kime işli gülü işki yıldın açtı tuncuk ettim anlaşımcımı bu ufku ufkısının avazını Ahmet Cakaş'ın avazını Bopdu bopdu rahmet rahmet. Yeni dostlarımızdan uçuruğa qarsaq Erkinjan. Şu Rümçi ösümlükle baktısının ki aldım üçüncülük ravan depdu Mikray. Daha ben şimali olayım şu Yinşan Şinjan atırapla ravan depdu. Rahmet tapşırıp aldık. Bugün dostlarının kızgıllık başkı çoğu yol uçurularını her hayli bir vatısıyla. Am sırtladım o havamı yakşı ya. GD'deki öğü berip oğuancıysa kömekçi dep Eysa Can degen dostumuz buldu buldu balıngız bilen qını kim yığıdı qaysı görüp yığıdı dep Akcan deyiş bolduğla bağlışıp
1: Yolun sen aldırava
0: bu iş qalıp bir maşinada turup uçur beri atamız lak parka abıptu işkıl önümlük ya süzük uçurlarının keptuğunu yaxşı Bülü berip oynap kelayli qadır yafkam depdi Sahar Bulbul. Näge berip kelimiz? A, nänsängima? Buldu buldu baramız küllärning birdi bilä. Ondaq postosla yana damlıq. Küllärdin anlamdıq.

Oğan Pül kentige tez yollanma yetküzgende Gav Arvey kent ahallarının öyde bir keç konup kalıdı. Uzak mezgil deniz yüzden egiz cayladı yaşıgaşka Gav Arvey'da daim baş ağrış, demiz sıkılış, nefs qeyilleşiş qatarlıq egizlik reaksiyaları görüldü. Arayalışkeylen ballarının üsüp yetilişige hımrah bolduğan vaqtladın vazgeçti. Bir cüp perzentti boğum omullarının qeşide okuydu. Pekat tətlil dila andın qısqı vaqit cem boludu. Bu yıl bahar bayramında ayalı poştxanda kaldı. Yol dişi andan kısa vakit atanısının öyge kaytıp ballarını yoklap geldi. Yol kancılık yırak bozun, çat yırak kentlerge pekat bir işkila poşt yollanması bozumu Gav Arvey posulkilani çokum del vaxtı diyet gözü peretti. Van Wenjing poştxanda turup, poştu yollanmalarını ayırıp retlap, evet iş, tapşırıp eliş kesbini becerip, poştu işlerini kalıplaştırış bilimlerini öğünüp, arkısap kapaldığını yakşı işledi. Bugünkü günde taş yol katıklaştırıldı. Elektor toru bilen toluk kaplaş işe açtı. Tor ravallaştı. İgizlikte gayet zor özgürüşler oldu. Lekin arayal işgeylen hizmet orunda yanala kat'i için durdu. 9 yıldan buyan arayal işgeylen şu caydaki kent ahalları bilen allı kaçan bir aile kişilerden bop kaldı. Yollanma yetküzüş yolu da yol tosalığı uçursa kent ahalları hemişe ulanı kızgın kütüb elip etken çay, nan ve göç katarlıqlağa eğiz tegişge teklif kılıdı. Eyt bayramlarda yurttaşlar teşebbüskarlıq bilen koy, kalı güşi, sansa ekilip berdi. Kent ahalları toy dögün, ölüm yetim işlerimi arayal işgeylen teklif kılıdı. Kiçikini poştxana kent ahalları bilen sırtını tutaştırdığan muyum közünekke aylandı. Hazır Maryan yezisidiki kent ahalları tordun başka ülkelerden setvağın boyumlarını 7 gündün 10 günü geçe kent ahallarının koluğa yetküzüp bəgeli buludu. Gav Arvey pikapını kozgatkanda Wang Wenjin işik aldıdıla bir çaynak kaynak susundu. Ula manmışında uşaq ama muyum hizmetini her günü devamlaştırdı. Arayal işgeylen şehirdeki hatırcam ve rahat turmuştan vazgeçip, egizlikteki yalğızlıqı berdaşlıq berip, addi turmuşta tırışıp, əcir sındırıp, poştu mulazımı dedigi en ahırkı bir kilometrini tutaştırıp, aciz nur arqılıq illiqlik mücessemləb, tağının işkirsidigi buhralarının arzusunu qoğdu dedi.

Ники, халык колайлык яраткан, мушу бир яхшы урлаштырышныки бир түрү деп карашкы болду. Амма хаммабыз демелишкен деплам күпөрлүшүпнен саң чыгып кетсек. Хаммабыз ян демелишкен деплам тарап-тараплага саят кылып чыгып кетсек, силер радио аңлаймай калсылар. Şununga yani nurgun idarlar ba, mış çoğ demelişlada işlev atkan nurgun idarlar ba, tok idarları ba, gaz yetkizüş tarmakları ba, yani doktorhanıla, halık sağçıları, poşta, mışu nurgun tarmakla ba, mdaq dikkat kısanla bu demiz normal işlev atıdım. Herkes hizmet aksap kağını yok. Ben 28-sıla nensengi çıktım. Biz bir qancha aylan nechi mashinalar xo'p chiqqandik. Oshada meni bak bir ish ta'sirlandirdi-chu. Nansang shu kun nansang chiqqanlaringlar bilsizlar. Mushu yo'llar to'silib ketibdi. Nansangga shu ishiga o'rmangdigan yo'l mushundaq to'siq. Aningdikin shu Bayangu, Banfangu taraflarga mangdigan yo'llarmi bak to'silib ketibdi. Qaytgan chaqdimi to'siq, mashu yaqin mangan chaqdimi to'siq yo'llar-chu. Ashinda. Lekin bu yerda qanday degan vaqtida xalq saqchilari shu shundaq normal kundagidek ishlayapti. Hatta şu burunki normal alettikiden cık işlev etti sakçılar. 5-6 sakçını gördüm, bir noktada işlev atkan. Katnaşını ravallaştırıp atıdı, şoförlerle bir nümlen eskerti atıdı, yol başlap bir atıdı, yollarını ravallaştırıp atıdı demek. Aşağıda ben şunu da təsirlendim. Ben şunu da kılgı, bazı bir cemiyetki, yakşı işlerini bir küzdü baksak buldu. Ulanımı

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytkun bar programımızdı müşede akırlaştırmız, programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcınlığa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Malik Esen.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ateliyonlar hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansızlanan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, alamat kınalar yollarınızda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107'de 4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107'de 4 Katnaş Sanat Radyosu.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Vatan Mening Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu äpçisi Sulu Shiting'da masqadamda anlatılıdı. Programımızni Sulu Shiting äpçisidimu anlaşınlarını qısqan qarşı alamız. Dostlar, bu qıtımqı programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz. Avval Şinjandagi yeniliklar sahifemizde 2026 yıllık memleketlik pen texnika xizmetçileri günü Şinjan asosiy maydon faoliyati Şinjan pan texnika sarayida boshlandi degan xabarni anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Kona sanoatdan orqa gullikcha Şinjan 1-avgust Polat Tömür guruhi cheklik shirkatining Polat Tömür shahri qiyobini qaytadan yangilaganligini so'zlab beramiz. Yuksalayotgan Şinjan sahifamizda dunyo bo'yicha eng egiz beton yuzlik tosh to'sma Şinjan cho'ng jilg'a suvchilik tugini qurilishini tanıştırırız. Yarqın isim sahibimizde 2026 yıllık tonca Türküm Jongo'daki yaxşı kişiler tizimlikideki Şinjanlıq namzat İlhamcan Ömer bilan tanışımız. Anne diktanla programımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sayı pisken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani paraştırınız tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verilüdü.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sinema mezmuları sarxıl.
3: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunu.
4: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlat. Hoşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlat. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.